Yakın dostum Havzı bilen şehir kocalarını sayılı kaldım. Keş küz keçisi boğalıqtın hava azıraq soğuk edi. Öcürülmegen çırak nurları cilva kılıp, bu şehrinin avatlıqını namayan kıladdi. Tengisiman dol kılap durgan derya suyi, karangu bir tarafdan başlanıp, namalum yanı bir tarafga akaddi. Ahırını paras kılıp olmaydı. Bırak təliyimizge biz körbatkan cayla huddi kündüzdek yoruk edi. Havzı derya boydan öz etu aldı. Bunun muşu şehir boyunca en kımet yer bölüge değişki mi boludu? Etkende derizini içip yırağı nazar salganda, derya yüzü eynektek, asman yuyulgandek pakız ve süzük görünüdü. Öyge illik kuyaş nuru düşüdü. Bir güllü hoşal keybiyat, manı muşun ondan başlanıdı. Aylanıp, harganda arkamızı yenip, korunun yıkın etrafı bardık. Naayeti çoğun yer zaman ilanı altın ren çırak nuru da başkıcı közge taşılınıp duraddı. İlanda, yeri yok durup, kamet doğrusu da söz iç mümkün mu, deyip yazılgan edi. Mən külgünümce havuzunu zanlı kıldım. Bu yerden öz eti bilişen kamıtın üçün kende, havuzı kakaklap külüp gidip, elbette şundak, bu yıllarda yasal maraq bulmasaq, hayatı yüz gelenmeyimiz, dedi. Biz arka şiktin havuzu turduğun koruğu kırıp, yerik şekil yatkızılgan əgri bügri çığır yolu çüştük. Keşküzdeki Osman Tosgülleri başkıcı hoşburak tarıqtaddı. Havuzu tuyuqsız, mağa təmkillik bilen, bu yerden öz eti bilişimdeki sebep, birinciden şirketke yakın, ikinciden, mən de muşundaq ixtisadi küş ba. En muhimi, mən kiçikimden derya boyda çoğun boğan, şuna hazır mı derya boyda yaşığım ba, dedi. Mən azıraq hayran bolup onun qarab koydum. Onun çırayıdaki samimilik adamın külküsünü kıstaydı.

Ali mektepni yeni pütküzgen vaqtlarımda şirketnin yakın etrafıdan başkalar bilen birleşip öy icariga algan bulup, yenimdeki öyde turduğan açaş, mende çoğunkur təsir kaldırğa idi. Çünkü, men azaldın onunğu oxşaş beğem kızını körp bakmağa idim. Aynı çağda o 40 yaşlı kiraydap qağa idi. Terisini yaxşı pərviş qığan, boytaq. Bir yıl ilgiri 10 yıl xizmet qığa Yaponiyadan qaytıp gəgə idi. O, bizdek 20 yaşlı kızlağı oxşaşla birleşip öy icari elip olduraddi. Her gün ətigən çıxıp getip xizmet izleddi. Yüzdiranı imtihanı qatnaşaddi. O yana bir tərcümü kursuğa qatnaşdi. Gerçi turduğunu icari öy bolsa mu, ama o tolımı çıraylıq bezi bağa idi. Yip yeni yalğız kişilik kırıslı, üstel seti bağa idi. Tehi, onun karvat boyumlarının markısı mı danlıq idi. İşten düşkendin kiyen o yügüraydı, kitap okuydu. Hep dağırda anca mınca aşkanıgı kırvelip esil tamlanı tayarlaydı. O küllerini tolımı nəpiz, asadı ötküzetti. Yengil təklik mi kınmaydı. Öp kısım çoğun yaşlıq boyta kızlağı oxşaş, təşvişlenip müketmeydi. Bir qetim paranglaşış jarayanı da onundan vətənge nemişki qaytıp kəgəlikini sorudum. O aynı çağda dövlət içindeki bir yigitini yaxtırıp qalğanlıqtan, xizmetidin istifa berib etip qaytıp kəgəlikini etdi. Bırak işkaylan bir məzgil aralaşqandan kiyin, onun özüge maskenmeydiğalıqını bayqap ayrılıp getken, andan Guangzhou'dan öz yalğız Beijing'a kəgə edi.

Yana bir dostum Jenny mushundaq. O 29 yaşında dünya boyunca 500 küçlük karxana qatarda turduğan xizmet orundan tuyuqsız istifa berib etip Amerika'ya oquşqa bardı. O naayti çoğun iki çamadanını kötürüp daldanşigenece Boston'a geldi. Yığıp koygan pullar bilen oquş pulunu tapşırğandan keyin sabaqdaşı bilen birleşip bir turalğonu ijarga aldı. O asta-asta ammavi qatnaşqa oturuşunu öğrendi. Öz yalğız aşxanığa berip tamaq yeyiş Boston'ın havasığa maslaşını öğrendi. O 2 yılda bir tarafından japalık okup ilmi unvan alsa, yanı bir tarafından Şimali Amerika'ya berip sayahat kıldı. Hem de Amerikalık yigit bilen muhabbetleşti. Yanı tihi bir kitap nashr kıldırdı. Keyin onu kayta uçratkanımda, onun ilgirki keç gündüz hizmet kıladığan vaxtı bilen bütünlüğe okşumaydığını, turmuş gün tertipinin onca aldıraşamasligi, kün boyu teşviş içtide yaşamaydığanlığı, tetik ve ruhluk, kişini celip kıldığan nur tarqıtıp durduğan adamga aylanğanlığını bayqıdım. O özünün gəm əndişisini taşlap, turmuşunu öz məyliğe koyu etken de, turmuşunun onun rastlılığa teximi küp mümkünçiliklerini içip bərgəlikini etdi.

Ilgari men bu kelgusidan bekle ansiraytdim. Bolup mu 27-28 yaşqa kirgan aşu 2 yılda xizmetimnin tilga alğuchiligi yok. Yesya turmuşum qup quruq edi. Men her günü bekle alaqızadı bolatdım. Özümnin ızcıl gamkin yaşap ötüp ketişimdin, ömrümnin axırqıca yalğız qelishdin ansiraytdim. Dem ilişimde ayroplan bilen Yunnanga berip sayahat qıldım. Biroq mende manzirlardan huzurlanğuda kayfiyat yok edi. Dalyaning illiq shamili yuzimni sipab o'tatdi. Qadimiy shaharning hamma yerdan romantik puroq chiqib turatdi. Biroq mening yig'lug'imni keladdi. Men uzun yo'lliq avtobusda yig'ladim. Men mehmonxona yotqining eshigini taqib olib, karvatda o'tirib yig'ladim. Go'zal erxay ko'liga yuzlanib, yangi yil salyutlari aytilganda yig'ladim. Men Lijanga bordim. Shuxi qadimiy bozordagi qahvaxonada yig'ladim. Şu çağlada endişem ihtimal en yukarı noktaya çıkan buluşu mümkün. Aldığımız ki yolunu enik körelmesek, hemimiz kangırayımız. Endiş kılımız. Bırak, endişeli keypiyat kıpetip keli yuvarışının hiç kandak paydası yok. Hem endişlerinizi taşlap, turmuşunu öz meylige koyu etin. Turmuşunun öz orbitisi buludu. Biz kılsak buluduğunu ihtimal kalbimizin çakırkını anlığandın kiyin, hakiki tırışçallık körüstüş buluşu mümkün. Tehimi yirakı bağandıla, andın tehimi kengilike yetkili boludu. Andın bununla doğru cevap tapkılı boludu. Kelgüsüge boğan türlü hem endişelerini taşlap, hazırdın başlap tırışın. Hayatının sizge kandak soğulanı bir yerde kalıqını körüp yıkın. Belkim hoşallıkla üzülmesliki, belkim kuru kol kilişiniz mümkün. Bırak, meyli kaysıqlı hayat bolsun, bizge nispeten etkanda, hemmesinle tendişi yoktur.

Hörmetli radio anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlı programımızda görüşeli, xayr xoş.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, törlük amalla bilen Kırım'nın aşırış yollarını kiyen aydış gerek. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axta xəbər berdi.
1: Kırım, xalq amısı ən bivasıda, ən köngül bildiğin eriş duyğusu mənbəsi. 2026 yılı hükümet hızımtıdın dokladda, şehir yezi ağlısının Kırım'ını aşırış planını tüzüp yol koyuş, otur koyuldu. Bu 15. 5 yıllık yerik plan programsızdaki alaqıdar bayanlarga mas geledu. Puhralar köngül bildiğin birinci derecelik çoğun iş bulu süpüt bilen, şehir yezi ağlılarının Kırım'ını aşırış planını kütüşke erziydu. Kırım'ın aşırış siyasette köp tilgilingan söz gaylandı. Yakın yıllardaki siyaset tedbirlerini retligende Kırım'ın aşırışının devletinin yukur katlamlık layihesi ve noktalı hizmet oranlaştırması da körülüş derecesinin bargansıra işi vatkanlıkını körü algılı buludu. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda şehir yezi ağlılarının Kırım'ın aşırış planı oturup koyuluştun bir yıl burun Merkez Komitet Bengontingi. Goyen Bengontingi istimalini canlandırış məxsus hərəkət layihəsini besib tarqıtıb, şəhər yezi ağlılarının Kırım'ını aşırışını ilgiri sürüş hərəkətini tuncu məzmun qılğandı. Yaqında köptürlük Kırım'ını aşırış siyasəti ziş planlandı. Memleketlik maliyyə xizməti yığında ağlılarının Kırım'ını köp xil yollar bilən aşırış 2026 yıllık noktalıq vəzib qılındı. Memleketlik tərəqqiyyat və islahat xizməti yığında köpxil yollar arqılıq iş qorunlaşdırıb Kırım'ın aşırışını ilgir sürüş tələb qılındı. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Xalq İgiliki Universal Məhkəmisinin başlığı Joe Chin munularını bildirdi. Şəhər yezi ağlılarının Kırım'ın aşırış planını tədqiq qılıb düzüvatımız. Şunu olan bir vaxtda, 2026 yılı mərkəzinin birinci nomorluq öcətidimi, dekqallarının Kırım'ın muqum aşırışını pahalı ilgir sürüş gəudilik oran qoyuldu. Ziş oranlaştırmanın arkasında Kırım təqsimatını mükemmelleştiriş. Ağlılarının Kırım'ını aşırışını ilgiri sürüş münasibetlik siyasetlerinin sistemilik, istiroluk buluşu teximu gəudilendi. Konkret kılıp etkanda ağlılarının Kırım'ı maaş karakterlik Kırım, mal-mülük karakterlik Kırım, ticaret karakterlik Kırım qatarlıq tərəflərini öz çıq alıdı. Cungo Makro İqtisad İlmi Cəmiyyətinin muan başlığı Liu Shangxi mundaq qardı. Bu bir qanç qısım Kırım, işqorunluş mühiti, məbləq siliş mühiti, ticaret sodu mühiti qatarlıqlar bilən ziş münasibətlik. Ağlılarını xəcləydiğən pul buluş imkaniyeti yıqılış üçün, yuqarqı üç çoğun mühitti saxılınvatqan tosıq nokta, ağırıq noktalardan qol silib, kəlgüsü közlümini mukumlaşdırış gerek. Türlük amallar bilən Kırım'ın aşırış yollarının kena itiş. Konkret qılıp etkanda bir qançı noktalıq sahəgə, alaydı dikkat kılışka doğru kilidu. Yukur süpetlik iş korunlaştırışını ilgiri sürüp, tortini çoğun yasaş, hem yakşı taksimleş gerek. Kırım'ın aşırışının asası aldı bilen iş korunlaşışını mukumlaştırışta. Hazır ıqtisat tipini özgertiş, yeni teknikinin zərbisi, xalqara bazardaki inıqsızlıqının küçü işi qatarlıq amınlarının təsirde, kısmen amma kəlgüsü Kırım ve iş korunlaşış istiqbalıdın endiş kılmaqda. Bunun kartta merkez noktalıq sahe, noktalıq kesip, şehir yazılardaki asasi katlam ve otura, küçük, mikro karxanlar iş korunlaştırışka medet beriş planını yol koyup, köpxil tedbirlerini tan kolunup, maaş karakterlik Kırım'nın muvafiq işini ilgir sürüşünü otur koydu. 2026 yılı hükümet hizmetinin dokladda, şehir bazarlarda 12 milyondan artıq adamını yeniden iş korunlaştırış otur koyuldu. Bu 4.15%'ın 5% kiçe iş sürtü bilen mas geledu. Tortni yanımı çoğun yasaş bilen bir vaxtta, tüven kırımlıklarının kırımını köpeydiş, otural kırımlıklarını kenaydiş, ziyadı yukur kırımını muhabıqtan şeş, kanunsuz kırımını mani kılış qatarlı usullar arqılıq, tortni yaxış taksimleş, oxşaşlı mıyım. 15. 5 yıllık yerik plan təklifide oturuq koyulgan 3 köp buluş, cemiyetini köreş kılış qırıqbetlendiriş, Kırım təqsimatını əlalaşdırışını yadroluq qımmət yönülüşü bilən təminlidir. Köp işləgənlər köp iliş asasını puxtulab, doğru pərqləndirdiğən, əmgək miqdarını ölçəb nəqləşdirdiğən bir yürüş mikro təqsimat mexanizmini bərpa qılış gerek. Yeni 8 dərəcəlik işçi tüzmünü əməliləşdirib, köp işləgənlərini texniksi yuqurlarına aylandırışqa küş qoş yolunu bərpa qılıb, texniksi yuqurla köp ilişqa kapalat qılış gerek. yenilik yaratqıçılar köp ilişki yardım verip, yenilik yaratıp beyişini texime hareketlendirgiş küşke iyi kılış gerek. Noktuluk kişiler topuğu köngül bülüp, ictimai kapaletini mükemmelleştiriş gerek. 2025 yılı memleket bu içi şehir yezi ahalısının ilkideki otturuş kırım nispeti 2.31% boldu. Bu aldın kıyıldıkidin sel kiçikligen bolsumu, lekin şehir yezilerinin terakkiyat parkı yanıla bir kadar ulaşan. Dikkatlar katarlık tüven kırımlık ama kırımlı aşırış planında noktalık maili şıkkı tikişlik obyektler. Şununla bir vaxtta yasımçılıkların prensipideki işçiler, canlılık iş korunlaşkalar, asasi katlamdaki hükümet hadımları katarlıklarımı kırımının işi aciz buluş ekvalığa duş geldi. Bir vasıtı yardım biriş yöleş cihette en tüven maaş ölçümünü östürüş, məxsus yardım pulu siyasetini əlalaşdırış katarlıklar arqılıq, alaqıdar otura, tüven kırımlık amini noktalı kaplap, onlarının asasi maaşı ve paravallıq səviyyəsini östürüp, kırımını aşırıştın nəpiliş, onu eskiliş, onundun mənpətliniş imkanitige iyi kiliş gerek. Növətdə ictimai suğurta haqqı yuqur buluş, kaplaş dairisi təkşib olmaslıq, ornu kuş nisbiti tüven buluş katarlıq məsillər kısmen amma arısı da yenila gəvdilik bulup, ağlılarının yükünü belgilik dərəcədə iğırlaşdırıb etdi. Bu yıllık hükümet xizmetidin dokladda monolar oturuq qoyuldu. Şehir, yezi ağlılarının asasi kütünüş pulunun en tüven ölçümünü östürüş. Ağlılarının davalını soğurtısının kişi beşiği doğru kilidigan maliye yardım pul ölçümünü östürüş gerek. Bu tedbirle ağırıq noktuğu bir vasıtı təsir görstüb, otura tüven kırımlık amının yükünü vasıtılık yenikletişke ünümlük yardım berdi. Çonkur uykudaki mülkünü uyğutup, baylıq effektini koyup beriş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda şehir, yezi ağlılarının kırımını aşırış planını yol koyuşta, ağlılarının mal mülük karakterlik kırımını aşırış gerekliki inek oturup koyuldu. Bu kırımını aşırış yollarının kengaytışının mühim yönelişi. Növette dövültümüz ağlılarının mal mülük karakterlik kırımının ilgilenen nisbeti de yanıla özüş boşluğu var. Devletlik İstatistik İdarisinin sallıq məlumatı görstülüşçe, 2025 yılı memleket bu içe ağlılarının otturucu mal mülük sap kırımı 3.490 yuan getip, 1.6% eşip, otturucu maaş karakterlik kırım, ticaret sap kırımının eş nisbetinin tüven bulgan. Onun ilkideki otturucu kırımda ilgilenen nisbeti 8% bulup, terakki tapkan devletlerinin 20%'in 30% digicilik otturucu seviyesinin tüven bulgan. Malmülük karakterli kırımdan ibaret bu yeni motorunu kozutuş, ağlılarının kırımını aşırıştaki halkılık tedbiri. Kesip sahasıdaki mütexessis monularını oturup koydu. Pay çeki bazırı, öymülük bazırı katılıklarının mülük bağısını mukumlaştırıp, ciddi işletmeydiğen pulunu uzak meblağ silişki türtkü bulup, kapital bazırının payda nisbetini östürüp, kent ağlılarını kalıplaşkan meblağ siliş yolu arkılık, iktisatının eş paydasıdan bəhrəman kılış. Bilim mülük hukuki paydası vekillikideki yeniçe mal mülük karakterlik kırımını köpeytip, yenilik yaratış neticelerinin kağız yüzünden hesabat defterige yüzünleşige türtkü bulup, onu hakiki baylık kaylandırış. Dikallar topu karta, yer koşulma kımmet paydasını taksimleş mekanizmini takamınlaştırıp, icar beriş, pay koşuş, hemkarlışış katalı kusurlar arkalık dikallarının kanunluk ilgi bolgan turalgısıdan canlandırıp paydınış üstüde ızdınıp, türlük amallar bilen dekkalların kırımını aşırışını ilgir sürüş gerek. Aldın orunlaştırıp kırımını aşırış közlümüsünü mokumlaştırış. Yakın kıyılardan buyan dövültümüz ağlılarının kırımı mokum açtı. 14. 5 yıl mezgilde dövültümüz ağlılarının ilkideki oturuş kırımı yılığa oturuysa bilen 5.14% açtı. Şehir bazarlarda yeniden iş korunlaşkallar cemi 60 milyondan açtı. Bu, ağlılarının kırımını aşırış planını yolu kuşka yakşı asas saldı. Asas hazırlandı. Kelgüsü yüzünüp kırımını aşırış yollarını yanımı ravanlaştırış için yine bazı boğuk nokta ve tosuk noktalarına yüzünüşki doğru geliyordu. Meselen, teknik ıslahatı ilip gelgen iş oranına sepleş bir ismi de bir kısım emgekçiler maşinini adamın oranına almaştırış, AI'ni adamın oranına almaştırış kıyınçılıkıga duş geldi. Bunu hel kılış yolu Adem'ge meblağ silişti. Hükümet hizmetinin dokladda yeniden gülünü atkan kesiplerini, kelgusi kasblarni taraqqiy qildirishni cho'rdigan holda yangi kasb, yangi ish o'rnini yetildirish. Suniy aql texnikasining taraqqiyotiga uyg'un bo'lgan ish qurinishish, egilik tiklashni ilgari surish tadbirlarini mukammallashtirish aniq o'tirib qo'yilib, amgakchilarning texnik islohotida tashabbuskorlikni qo'lga keltirishiga yordam berildi. Yana masalan, korxonalarning nisi qolgan pul masalasini puxta hal qilib, yerlik hukumatlarining tavallik mas'uliyatini chingitib, ish qurinishni sijil muqimlashtirish, kirimni oshirishni ilgari surishning mikro asosini puxtalash kerak. Ba'zilar mundaq taklif berdi. 15-5 yil mazgilda yerlik hukumatlar oliy kirimining xalq kirimida egilgan nisbatidan iborat bosqich xarakterlik nishonni bekitsa hamda uni aloqador tarmoqlarning baholash tizimiga kirgizsa bo'ladi. Amaliyotda qisman yerlik hukumatlar boshlamchilik bilan harakatga keldi. Masalan, Guju o'lkasi oliylarning kirimini oshirishning 3 yillik harakatini ilgari surish qatorliq siyosatlarini chiqarib, 2025 yildan 2027 yilgacha shahar bozor yezi oliylarining ilkidagi o'tirish kirimini yilga o'tir hisob bilan 5% va 7% atrofida oshirishni aniq o'tirib qo'ydi. Oldin o'rinlashtirish, baholab yetaklash, to'siq nuqtani hal qilish kerak. Мұшында қылғандыла, тәшәбіскарлықны қолық келтіріп, шәрі езі ағалылырының кірімінің ашырыш көзілімісін мұқымлаштырып, тәрәкет нәтижелердің әрбір адамны текім көп, текімі адыл, мәмпәтләндір үгіл болады.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tuxum sıyrıqı kandiki may miqdarını örüldü bitemdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Turmuşda tuxum sıyrıqı kolesterin yuqarı. Bu kan tomurlarına ziyan yetkizdi degen gep keng tarqılıp yürmekte. Mutaxassislar yemeklerdeki kolesterin bilen adam bedeni kan tərkibindeki kolesterinin oxşaş bir uqum emeslikini. Tuxum sıyrıqıdan vazgeçkende, əksicə qımmetlik uzuqluq maddalarını

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alığı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırsı da kılgan Şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaydı namlık sözünü ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

رئیس افندی، اشکیم من جیگرم برنجیلی جنگو خلق چون تولما آلایده بر یل بولدی. بو یل جنگو کمونیستیک پارتیز قرلغالقنن 100 یلقی. بو یل ینه جنخوا خلق جمهوریتنن برلشکن دولتل تشکلاتی دیکی قانونلوغ ارنی اصلی کلگلیکنن 50 یلقی. جنگو بو تاریخی اشنی داغدوغلو خاطرلایدو. Biz Jungo'nun Birleşken Devletle Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlıq paal türütkü bulup, Birleşken Devletle Teşkilatının uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teğimi zor tökp koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri Erkaysi devlet rehberleri Birleşken Devletle Teşkilatı Kurulgalıqının 75 yılıqını təbrikləş temesidiki bir qatar ali yığıllağı birlikti qatnışıp, siyasi xıtapnamı ilan qılıp, yukumğa əmkarlışıp taqabıl turuş, xırsqa kol tutuşup taqabıl turuş, köp tərəpçilikdə çın turuş, Birleşken Devletle Teşkilatının rolunu küçəytiş, dəvir və əvlatla üçün ortaq kiləcək yartışını vədi qılğan iduq. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, gireleşme təsir payda kıldı. Erkaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatkı bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqanilikı bolgan təşnalıqı teximi açdı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işler boldi. Dünya yeni davalğuşluk özgürüş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hemişe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da teximi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsumu Onu haman yenileyimiz. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, har bir odamning hayoti, qimmati va izzat-hurmatini qo'g'dishimiz kerak. Ilm fan ro'yini avj oldirib, ilmiy pozitsiya tutib, ilmiy qonuniyatga amal qilib, doimlik dal joyida oldini elish tizginlash bilan jiddiy bir taraf qilishni Yukumunun aldığını iliş tizgilleş bilen, ixtisadi, ijtimai terakiyatını bir tutaş pılalışımız gerek. Xalqıralıq birleşip aldığını iliş tizgilleşini küçeytip, yukumunun çıgıra halkıp tarqılış xaupini en zor dərcide töveldişimiz gerek. Vaksina yukumunu yeniştiki ötkür koral. Mən vaksinini dünyavi amivi məhsulatka aylandırıp, terakki kılvatkan devletlerinin vaksinini erişeleydiğen ve kurbi yitidigan bolışıga haqiqi kapalatlı kılış gerek. Növetki ciddi vazife, bütün dünya mıhyası da vaksinini adil, muapıq taksimleştep köpkitim takitildim. Jongo bir yılda tırışıp başka devletlerini 2 milyar dane vaksini bilen təminleydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi vaksinisini yolu koyuş planıga 100 milyon Amerika doları iyanı kılış asası da Bu yıl yine terakki kılvatkan devletlerge 100 milyon dane vaksinini əksiz iyanı kılıdı. Jungo dünya mıhyası da virus mənbəsini ilmi sürüştürüşüne davamlı kollaydı ve onunla katnışıdı. Her kandak şekildeki siyasi neyranvazlıkka qatti karıştırıdı. İkinci, biz ixtisadni əsli keltürüp, teximi küşlük, yeşil, Sağlam dünyavi terakiyatını işğa aşırışkı türütkü buluşumuz şart. Terakiyat, xalqni bəxtki eriştürüşünün aşkıcı. Yukumunun eğir zərbisi aldı da, biz dünya terakiyatının tənpun, maz,
sığdırışçan yeni baskışı kadem koyuşuğa ortak türütkü buluşumuz gerek. Ben bu yerde dünyavi terakiyat teşebbüsünü oturu koymakçı ben. Terakiyatını aldınkı orunkı koyuştu için duruş. Terakiyatını dünyavi makro siyaset ramkısı da gevdelik orunkı koyup, asaslı iktisadi gevdele siyasetinin maskını küçeytip, onun ızçılıkı, mukimlikı, imkaniyetlik sicillikini saklap, tekimi beraber, tenpun bulgan dünyavi terakiyat emraklık münasibeti orantıp, köp tereplik terakiyat emkarlıkı musabısı da ünümünün mas eşşiği türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasını tez emelileştirişimiz gerek. Halkını merkez kılıçtı için duruş. Terakiyat davamında halk turmuşunu kapaletlendirip ve yakşılap, kişilik hukukunu koğdap ve ilgiri sürüp, terakiyatta halkını közlep, terakiyatta halkı tayinip, terakiyat neticilerden halkını tan bekraman kılıp, halkının bəxt duygusu, eriş duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, Adem'nin etraflıq yetilişini əməlge aşırışımız gerek. Umumi mənpəddar, sığdırışcan buluştu için duruş. Terakki kılvatkan devletlerinin alayıda ihtiyacıya dikkat kılıp, qarzını qaytırışını keçiktürüş, terakkiyatta yardım veriş qatarlıq usulla arqılıq, terakki kılvatkan devletlerge, bulup mu, qiyinçilikki alayıda eğir aciz devletlerge medet berip, devletler ara ve devletlerinin işki kısmıdaki terakkiyat tampon bulmaslıq, Yeterlik bulmaslık meselesini küçep el kılışımız gerek. Yenilik yartış arkalık türütkü buluştu için duruş. Yeni nöbetlik pen teknika inkılabi ve kesip özgürüşçüden ibaret tarihi fırsatını için tutup, pen teknika neticilerini real işlep çıkırış küçüge aylandırışını teziltip, o çok adil, hakkani, kemsitişsiz pen teknika terakiyat muhiti yartıp, Yokumdun kiyinki iqtisadının iş yeni kuvvetini qezip, halkımı terakiyatını kol tutuşup əmelge aşırışımız gerek. Adem bilen təbiyyət inaq bili ötüşdü çın duruş. Yerşari muhitini tüzəşini mükemmelləşdürüp, kilimat özgürüşüge pahal taqabıl durup, Adem bilen təbiyyətinin ayatlıq ortaq gəvdisini bərpaqılışımız gerek. Yeşil tövən karbolluq tıpkı özgürüşünü tezildip, Yeşil əsli kiliş asasidiki terakiyatını əməlge aşırışımız lazım. Jongo 2030 yıldın burun karbonni çox qımmetki yetküzüş. 2060 yıldın burun karbonni neytrallaşdırış üçün tırışıdı. Bunun üçün japalıq tırışçalıq körtüşki doğru gəlsim o, biz bütün küçümüz bilən atlınımız. Jongo terakki kılvatkan dövlətlərinin yeşil, Tövən karbulluq energiyanı tərəqi qıldırışını zor kiş bilən qollaydı. Çıqıra sırtı da yenidin kömür elektrik türlerini yolu qoymaydı. Hərkət yolun işidi çın duruş. Tərəqiyat baylıq eselinmisini aşırıp, namıratlarını azaytış, açlıq bir xətərliki, yokunqı taqabıl duruş və vaksina tərəqiyat məbləği qəmləş, kilimat özgürüşü, yeşil tərəqiyat, sanayətlişiş, Rəqəmlik, iqtisad, alaqını ravallaşdırış qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını noxtuluq alıqı sılcətib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmasını tez əməliləşdirib, dünyavi tərəqiyyat təqdirdaşlıq gəvdüsünü bərpaqlayışımız gerek. Jongo kəlgüsü 3 yılda tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yuqumğı taqabıl duruşu, və iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını əsli kəltürüşünü qollaş üçün yenə 3 milyard Amerika dolları xəlqara yardımı verdi qalqın cakarıldı. Üçüncü, biz iştipaqlıqını küçəyitib, öz ara hörmət qılıdıqan, əmkarlışıb ortaq payda alıdıqan xəlqara münasibət ideyəsini əmliyyət körsütüşümüz şərt.

yılın 10. ayının 25. günü, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turistlik Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turistlik Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini igreydiğen Cungo halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydıdın kadem koygalıkıdın direk berdi. Bu, Cungo üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungo hükümeti ve Cungo halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin bu yankı 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü igilep, Cungo ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını püttü. Cungo halkı, yeni Cungo kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat, içivitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungoça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işga aşırdı. Cungo halkı capağı çıdap küreş kılış arkısı da öz kuluğu tayinip, Cungo zamanı da umum yüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişanını işga aşırıp, Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yığı sepirini başlap, Cunhua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungo halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, Xalqara adillik ve haqqaniylikni qoğdab, dünyanın tinchligi ve taraqqiyoti uchun zor tökp qo'shdi. Cungo xalqi tinchlikni qizg'in söyüdi. Tinchlik ve xotirjamlikning qimmatli ekanligini obdan bildi. Shunga mustaqil o'zga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini boshdan oxir yurgizib, adolat ching turib, haqqoniyatni yoqlab Zomgerlik ve zoravallık siyasisiga qat'i qarşı turdi. Cungo xalqi kan taraqqi qilayotgan devletlerning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'i qo'lladi.
Jungo xalqi ortaq taraqqiyotqa turtki bo'lishqa kuch chiqirib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'ldan tortib, bir belbog bir yo'lgacha taraqqi qilayotgan davlatlarga chomining yetishchi yordam berib, Jungoning taraqqiyoti orqali dunyoni uzluksiz yangi fursat bilan ta'minladi. Yangi tashman o'pki yalug'i yo'qimi butun yer sharini qoplagan xatarlik paytda Jungo dunyoni özünün aldığını iliş tizgilleş təcrübelerden paal hem bəhri qilib, her qaysi dövlətlərge köpləb, yuqumqı taqabıl turuş maddi əşyaları, vaksina doğru yetküzüb bərdi. Virus mənbəsinin sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzül kisil qalbi qiliş üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jungo xalqı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve oranını baştan ahır qoğdap, köp terapçilikini emniyet körstüp, Jungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan emkarlıkını künsiri çonkurlaştırdı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Xevpsizlik Kengişi'ge daimi əza devletlik mesuliyeti ve burcini sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi və prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluq rolunu qoğdudu. Jungo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen halkılışını paal təşəbbüs qıldı. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlıq saxlaş hərkitigə 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun devlet və tınışlıq saxlaş xıraşdının üstüge ilişdiki ikinci çoğun devlet bub qaldı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1000 yıllıq tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilən işqa aşırdı. 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilən əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpüsü 70%'ın aştı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahır əməl qılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Jungo'nun əmiliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, dəvr iqimiğe uygun kildiğen Jungo'ça kişilik hukuk tərəqiyat yolunu tepip çıkıp, Jungo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Hürmetlik radio anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetiki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, Birlikte texnomu güzel dünya qurup çıqaylı namlıq söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlattık.

Scarlett O'Hara ancımı çıraylı kızımız. Ama erle Tarleton ailesinin koşgizek oğullarına okşaş, onun mehliye bulup kağanda, ulanın gözüge undak görünmeydi. Onun çırayı da işki karakter. Yani anısının nazakiti bilen dadısının kopallıkı mücessemleşken. Aldın kısı Fransız aksuneklerigen. Keyin kısı İrlandiyeliklerge mensup. Bu işki kıl alaydılık bir-birge zadılı maskenmeydi. Ama bu çıray uçluk inek ve töt çasırak kelgen kipti bilen kişini özgü xeylili çalıp kılattı. Onun tınık kök közleri şunçilik süzük. Onun koşulup tikendek tırık kapkarı kırpikle. Üstüge azırak kötürülüp durgan köz kuyrukları onun çırayını özgüce güzel görüstüp durattı. O közlerinin üstüdeki bergi kıyaktak tom karakaşla appak terisige bəkmi yarışıp kişinin acayip zoğun ikeldürettı. Bundak ak yüzle Cənubnun xanımlarının nəzərədə intayın qimmətlik bulup, aşındak ak yüzlük xanımla

Georgiyaning optipi ko'ydirvatmasligi uchun yuzlariga to'r tortib oladdi yoki palaylari bilan kun nurini to'sib yurishaddi. 1861 yilining havo ochiq yoz kunlarining biri. Scarlett Tarleton oilasining qo'shkizak o'g'illari Stuart va Brent bilan birga dadısının tara qorqunun salqın koridorida paranglışıp oltıratdı. Onun güldək çırayı baharının nurluq quyaşıda tavlanıp, sürətdək güzel tüs ağan idi. Üstüdə yeni tiktürgən yeşil güllük kopta. Yopkısının itki xuddi lərzan şamalda yelpünüp durgan buğdaylarğa oxşaş dolqolunup durgan. Dadısı yeqında Atlantadan ilip bergen kök renglik xurum topliyi kiyimlerge par kelgen. Özge şondak yaraşkan idi. Beli bir tutamla. Bu etraptiki üşnayenin ayalları içi de onundak inçki bellikle yok diyerlik. Üstedeki könliki belikige çippi dikegen. 16 yaşkı kirgeni bilen tolgan köksi koptisini xeylali kötürüp duraddi. Üstüge kiyip alğan könliki şünçilik attı. Çaşlarını tarışı adet ikice. Tızları üstüge koyup alğan appa kolları kançilik nazuk bolsu mu? Bulanın heş qaysi onun əsli qiyapdini yoşurup kalalmıqan idi. Mulayim yüzüge caylaşkan kök közle onçilik mulayim emez. Kiyinişlerge münasip kelmigen alda oynaq, şox ve tınımsız. Oltırıp kopuşları, apsının zerikmey terbiyelişi. Negir apsının katlık başkuruşuğu bağlıq boğaşka şularğı mensup. Ama közle onun özünün. Koşkizek akufkıla onun işki terpideki orunduqta yerim yülengenice yeni ornatkan derezi aynekeden çüşüp durgan kün nurga sınayan biqip külk paranla bilen oltıraddi. Ola bu yıl 19 yaşta. Boyları egiz, ustıxalır mı yuğan, bədini çın, yüzleri aptapta küyüp qaradap ketken. Közlerden şoxluq və bir xil təmənna çıxıp duraddi. İşkilisinin uçsada köy çapan, seyrik şim, çırayları mı bir qilipten çıqqandak op oxşaş. Sırtta ғәрипке pitip atqan quyash dalani nurgu çümdürgen. Taqqa yandaş tüzlanlıkta içilip ketken appaq güller yeşilçilik içide tihimi yarqın körünetdi. Qoşkizek akufkulanın igiz, rengi ulanın çaşlığı oxşaş, qoŋur kelgen işki eti paytonnun şotsığı bağlaqlıq turatdi. Nägile barsa, igisidin ayrılmaydıgan bir top tayğallar atlanın etrapıda oynaqşıp jüretdi. Sel nerirakta, peyton bilen billa jüridigan yoğan bir alı işt son aylınıp yatatdi. Bu, aksun ekler alayda bakıdigan işt bulup, şu turkıda o işki jigitnin çapsara kaytip ketip tamıkını yeyişini saklap duratdi. Bu iştla ve atla bilen koşkizek akufkulanın otursa da alayda bir yıkılıqnın mevcut işkerlikini bildirip duratdi. Ula, yaş, sağlam, ama kalı işletmeydiğen çıraylıq, körgen ve kepsiz hayvanlarının özü idi. İştlamu, koşkizek akufkula bilen ulanın atlarığı oxşaş, ruhluq, azraq, xəterlikliki mi var? Ama başkuruşunu bilidiğen ademlerinin aldı da şünçilik yavaş ve umak idi. Koridorda oldurgan bu şiyaş bay ailede tuğulgan. Kiçigidin tartıp, malaylanın etvarlap küçüşü bilen çoğun bolgan. Lekin çıraylardan erkelik, oğruluk çıkıp durmaydı. Ömür vayet dalıdı yaşavatkan, kitap okuşunun nemelikini bilmeydigan sehralıqlardak kopal ve tetik. Şimalı Georgiyanın Clayton naisidikiler yeni içilgan yerlerinin turmuş seviyesi de bulup, Augusta, Savannah, Charleston dikilerge karğanda xelili arqı deydi. Cənöbdiki bir qadar ilgiri ketken ahaliler işkirdiki Georgiyaliklerini közge ilmaydı. Ama Georgiyalikler
yuqori madaniyat saviyasining yo'qligini nomus deb bilmaydi. Bir necha muhim ishlarda chivar bo'lsak bo'ldi deb qaraydi. Ularning nazaridagi muhim ishlar kevazni yaxshi terish, ot minishga mahir bo'lish, mergan bo'lish, tansini yaxshi o'ynash, xotin-qizlar bilan muomalada adablik bo'lish, aroqni mo'tivarlarga xos salobat bilan ichish edi. Bu qo'shgizak okufqila u ishlarga intayin mayir edi. Ularning kitobdagi bilimlarni o'g'inishdagi dotlikimi o'xshashli hammaning oldi edi. Ularning oilasi atrofdagi hamma odamdan boy. Otlari, qullari hisobsiz. Ammo u ishkisining qo'rsqidagi umash kambag'al qo'shnilarining bolalariga selishtirganda ko'p oz edi. Shunga ular aprelning eng yaxshi kunlarini ana shundoq quruq parang bilan o'tkazishyotdi. Ular yengila Georgiyada shustin qo'g'landi. Bu ularning 2 yil ichida maktablardan 4-chi qitim qo'g'lanishi edi. Ularning ishki aksi Tom bilan Boydmu inilarni patturmagan maktabda turg'isi kelmay, o'qishni tashlab qaytib kelishdi. Stuart bilan Brent o'zlarining oxirgi qitim qo'g'lanishini har ammay qiziq bir o'yin qatorida ko'rishdi. Scarlett Mo bultur Faytevil qizlar maktabidan qaytib kelgandan buyon birar qitimmi qo'liga kitob ilib boqmag'ashqa bu ishni ularga o'xshashla qiziqarlik ish qatorida ko'rdi. Men ishqinglarning maktabdan qo'g'langaningizga ancha parvo qilmaydiganligingizni bilardim. Tommi sizlarga o'xshashla dedi u. Boyd qandaqdu? U ozroq bo'lsa-mu bilmasam deydigan o'xshaydi. Ammo ishqinglar uni Virginiyada o'stin, Alabamada o'stin, Janubi Arolinada o'stin. Hozir Georgiyada o'stin yondirib keldinglar. Bunda qilyversanglar, u o'qishni mangu butkizamaydi. U Faytvelga berib, sochi formalidan qonun yugansimi bo'ladi-ku? Dedi Brent xoshoqmagandek javob berib. Bizning qaytib kelganimizmi bo'ldi. Haman bu mavsum tugigich qaytib kelib oladik. Nimish qamdi? Urush, ahmaq. Urush cho'qim partlaydi. Seningcha urush partilgandimi, maktabda qilishimiz kerakmi? Urushning bo'lmaydiganligini sen aniq bilasan. Dedi Scarlett qasdan uning tishiga tegib. U faqat og'izdagi gap. O'tgan hafta Ashley Wilkes bilan uning dadasi dadamga bizning Washingtondagi vakilimiz Lincoln apandi bilan Janub ittifoqi to'g'riliq bir kelishim tuzmoqchi deganda qildi. Shimolning alvastilari bizning qo'rqidi. Bizga hargiz deganmaydi. Shunga urush bo'lmaydi. Urushning gapini qilib nima qilamiz? Men bu gaplardan shunchalik bezor. Urush rosa bo'lmasmi? Qo'shkizak okufkula xuddi o'zini oldinib qolgandek to'lab ketishdi. Suyumlikim urush cho'qim bo'ladi, dedi Stuart. Shimolning alvastilari balkim bizdan qo'rqadigandu. Ularni oldingi kuni general Polgi Samter qalasini qo'g'lab chiqardi. Buningga ular chidab tura olmay urush qildi. Bo'lmasa, qo'rqinchoqligini uchun butun dunyoning oldida yuzi tushadigan gap. Janub ittifoqi degan nima u? Bu gapni anglab Scarlettning xuyi tutib qoldi. Urushning gapini yana qildigan bo'lsanglar, ishkini taqab uyga kirib ketaman. Men urush degan bu so'zga azaldan bugungidek o'sh bo'lmagan. Dadammo atidan kechgacha urush, urushlar deydi. Uni yo'qlab kelganlarning og'zidami shu gap? Ba'zida bu gapdan bezor bo'lib uydan to'lab chiqib ketgulirim keladi. Uning ustiga hamma yigitlar mushu gapnila. Ondan o'zlarining suyumlik armiyasining gapini qilishadi. Bu yil bahardagi hamma o'ltirishlarda biror qiziqroq gap anglamabdiman. Yigitlarmu hozir undoq gaplarni qilishmaydigan bo'lib ketibdi. Meni hammadan bek xoshal qig'ini Georgiya bu yil Milad bayramidan keyinla ittifoqdan chekinib chiqib ketgudek. Bo'lmasa Milad bayrami oqshimi bir tiyin bo'ladi. Urushning gapini yana qiladigan bo'lsanglar, hozir uyga kirib ketaman. U deganini qiladi. Chunki o'zini davr qilmagan har qandoq suhbat uning quloqiga xush yoqmaydi. U xafa bo'lsa-mu, chiroyidan kulki ketmaydi. Kulka
uning chiroylik zinaxlarini teximi gavdalandiratdi. Kulgi bilan tang, u qop-qora, jirek, xuddi kepinakning qanotiga o'xshaydigan kirpiklarini tez-tez qiqib qo'yatdi. Yigitlar uning bu qiyofatiga maftun bo'lib qaraplik qilishdi. Uning ko'zligini mu shu edi. Yigitlar endi uning tishiga tegmaslik to'g'riliq aldirab va'dalar berishdi. Uni urushni xolamaganligi uchun qilchi kamsitmedi. Aksincha, tehimi hurmat qilishdi. Urush ayollarga emas, erlarga munosabatlik ish bo'g'ashqa, ular uning urushqa bo'lgan qarishini ayollik xarakterining alaydiligi deb bilishgan edi. Hurmatli radio anglovchilar, Alabatqanonlar Markazi Xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Bizmo xabarsız yürüyverettik. Scarlett mo Ashley'nin Melania'nı alıdıqallıqını burun bile boğuydu. Bizning bilginimizgi mo bir neçil bolduğu. Wilkes ailesi bilen Hamilton ailesinin münasetti pevkuladı yıkın boğaşka hemmili adam Hani Wilkes Melania'nın aksi Charles bilen cezmen toy kılgını dek Ashley bilen Melania mo çokum toy kılışıdu dep yürüşetti. Boldula bu gepni koyaylı. Men onun bizni keşlik tamakı teklif kılmığınıga hazırgıcı ökünümen. Rastımni essam, menin kayıt berip, apamdın, mektepten yeni koğulunup sen, dep deşnam iştküm yok. Bu çakıcı boyut onun açıkını besip mi boğandı? O pakanın gepki ustalıkını bilisen o. Ne çıkettim gep bilen apamnın açıkını yandırgan. Toğra, bunda kılış onun koludun kilidu. Ama onun çık vaxt ketudu. Apamnın pikirleri hırelişip, vay boptula degüce gep kılıdıgan gep de. Lekin hazır ula çokum u geplene teki kılışkıdak bomidi. Apam hazır heylikı etinin hoşalıqı bilen jüruvatudu. Keşlik tamakta oltırganda boyutni körüp, andın bizden yeni kaytıp kagalikimizni esigi alıdu. Tamakni yep bomigice onun açıkı besilmaydu. Şuna Boyd onun saat 10'dan keyin gep kılalaydı. Helim o, mektep müdürü işkimizni tən qaytırıb etdi. Eğer birisimizni elip qalğan bolsa, çataqnın çoğu çıqatdı. Şoğa, apamni işkimizni tən qaytırğını üçün mektep müdürüğa nəprət yağdırdığan qılıb etiş kerek. Boyd onu yerim keçidin burun o halətke keltürənməydi. Şoğa biz öygi yerim keçidin keyin qaytıp basaq boludu. Akufka işkisi kanda kılıçlarını bilmeyi bir-birge karışıp turup getdi. Ula şaş atladın, muşli şişladın, koşunu koruq tikilebilen kaltekli şişladın koxmaydı. Korkıdığını apsının tılı bilen kamçısıydı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının nomlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdulxalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdiqadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldikining nachasichilikka meydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Brother, siz bu beyhatarlı kalpığa neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
6: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
5: Bunun bir hatarlı küçüğün emez mi?
6: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
5: Ay, çaç, erkanç

0: İkinci Dünya Urushida kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
1: Minoncu açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
2: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
3: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
2: O ne mi?
3: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

0: تاشقى دنیانىڭ ئۆز كۆبەرگەن باھاسى. ياخشىچاق بولۇش تىپىدىكى خاراكتېرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ ئۆز قىممەت تۇيغۇسى تاشقى دنیانىڭ باھاسىغا بەكرەك تايىنىدۇ. ئۆز ئۆزىنى بىلىشى بىر قەدەر تۆۋەن بولىدۇ. ئۇلار دائىم ئۆزىنى پىسخىكى جەھەتتە ئاجىز ئورۇندا قويىدۇ. باشقىلارنىڭ رايىغا باققاندىلا ئاندىن بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ دەپ قارايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ياخشىچاق بولۇش خاراكتېرىنى يېتىلدۈرۈشمۇ ئائىلىنىڭ تەربىيەلەش ئۇسۇلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بالا ئۆزىنىڭ ئادەتتە ياخشىچاق بولغاندىلا ئاندىن ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدىغانلىقىنى بايقاپ سىرتنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەندە ياخشىچاق بولۇش ئۇنىڭ ئادىتىگە ئايلىنىدۇ. باشقىلارغا ياخشى بولالمايدۇ، ئۆزىگىمۇ ياخشى بولالمايدۇ. بەشىنچىسى قەستەن ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇپ باشقىلارنىڭ رايىغا باققاندا ھەمىشە ئىشنىڭ ئويلىغان يېرىدىن چىقمايدىغانلىقىنى بايقىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن باشقىلارغا ياخشىچاق بولالمايمەن، ئۇلارنىڭ چەمبىرىكىگىمۇ كىرەلمەيمەن. ئەكسىچە خاسلىغىم كەمچىل بولغاچقا دائىم سەل قارىلىپ قالىمەن. مەنمۇ ئۆزۈمگە ياخشىچاق بولالمايمەن. مېنىڭ قىلغانلىرىمنىڭ ھەممىسى مېنىڭ ھەقىقىي قىلماقچى بولغىنىم ئەمەس. مەن ئۆزۈمنى كەمسىتىدىغان بولۇپ قالدىم. ئۆزۈمنى بۇ مۇناسىۋەتلەرنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىشقا قۇربۇم يەتمەيدىغاندەك ھېس قىلدىم. ياخشىچاق بولۇش خاراكتېرى مېنى ساغلام كىشىلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا ئامالسىز قالدۇردى. مېنىچى ئىلگىرىكى ياخشىچاق بولۇش جەريانلىرىنى ئەسلەپ مۇنداق دېدى: مەن ئېرىشمەكچى بولغان يۈزەكى تىنچلىق مەسىلىنى ھەقىقىي ھەل قىلالمايدۇ. توقۇنۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئۈچۈن باشقا تۇرۇپ ماسلىشىش خىزمەتداشلىرىمغا نىسبەتەن بىر خىل يۈك ئەمەسمۇ؟ دوستلىرىمغا مۇشۇنداق: مەن باشقىلارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا تىرىشىمەن. ئەمەلىيەتتە كۆڭلۈمدە قارشى تەرەپنىڭ ماڭا ئوخشاش قىزغىن ئىنكاس قايتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. قارشى تەرەپ مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك بولمىسىلا مەن ئۇنىڭغا ئانچە ياخشى مۇئامىلە قىلمىدىممۇ قانداق دەپ ئويلاپ بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىزنى ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىمەن. بۇلتۇر سالامەتلىك تەكشۈرتكەندە مېنۇچىنىڭ بەدىنى ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بەردى. ئۇ شۇندىلا سىجىل ئىچكى خوراش كەيپىياتقا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي ھەتتا تەن سالامەتلىكىگىمۇ زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ھېس قىلدى. مەن ئۆزۈمگە قايتىدىن قاراپ چىقىشقا باشلىدىم. ھەممە يەردە ياخشىچاق بولۇش كېرەكمۇ؟ يوق. ئەگەر ياخشىچاق بولمىسام تۇرمۇشۇم قانداق بولىدۇ؟ چىنۋۇ ياخشىچاق بولۇش تىپىدىكى خاراكتېر ئۈستىدە توختالغاندا مۇنداق دېدى: كۆپ ھاللاردا ئۇلارنىڭ ئاتالمىش ياخشىچاق بولۇشى يۈزەكى ھالەت. ياخشىچاق بولۇش رايىغا بېقىش، رەت قىلىش، باشقىلارنى رەنجىتىپ قويۇش دەپ قارايدۇ. لېكىن رېئال ئەھۋال ئۇنداق ئەمەس. ياخشىچاق بولۇش ناھايىتى قىيىن ئىش، كۆڭۈل قويۇشقا ئىنتايىن ئېھتىياجلىق ئىش. كىشىلىك ئالاقىدە مۇۋاپىق ياخشىچاق بولۇش قارشى تەرەپنى ھۆرمەت قىلىنغاندەك تۇيغۇغا كەلتۈرىدۇ. لېكىن ياخشىچاق بولۇش ھەددىدىن زىيادە بولۇپ كەتسە بىر خىل روھىي جەھەتتە تۇتقۇن قىلىشقا ئايلىنىپ قالىدۇ. چىنۋۇ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: ياخشىچاق بولغۇچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئۇنىڭ ھەرىكىتى ياخشىچاق بولۇش ھېسابلانمىسىمۇ، لېكىن كۆڭلىدە ئۆزىنى قۇربان قىلىۋاتىمەن، ئۇۋالچىلىققا ئۇچراۋاتىمەن دەپ قارايدۇ. كەيپىياتى بىلەن ھەرىكىتىنىڭ بىردەك بولماسلىقى ئۇلارنى دائىم ئىچكى جەھەتتىن خورىتىدۇ. ياخشىچاق بولۇشقا ئۇچرىغۇچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئاسماندىن پوشكال چۈشمىگىنىدەك بارلىق ياخشىچاق بولۇشنىڭ چوقۇم سەۋەبى بولىدۇ. بۇ شۇ كىشىگە شەكىلسىز بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. بۇمۇ نېمە ئۈچۈن باشقىلار ياخشىچاق بولۇۋاتسىمۇ بىئارام بولىدىغانلىقىنى، ھەتتا قېچىپ كېتىشنى ئويلايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. مەكتەپتە ياۋاش ئوقۇغۇچى بولۇش، قائىدىگە خىلاپلىق قىلماسلىق، يۇقىرى نومۇر ئېلىش توغرىسىدا تەربىيە بېرىلىدۇ. شۇنداق قىلغاندىلا مۇئەللىم سىزنى ئەتىۋارلايدۇ. ئۆيدە گەپ ئاڭلاپ ئىش قۇشىڭىز كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ئاتا ئانىڭىز سىزنى ياخشى كۆرىدۇ. خىزمەت مەيدانىدىمۇ مەن تەبىئىي ھالدا ھەرىكەت قېلىپى بويىچە ئىش قىلسا، ئامال بار باشقىلارنىڭ كۈتكەن ئۈمىدىگە يېتەلىسە ئاندىن ياخشى باغا ئېرىشكىلى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. يالغۇز مەنلا ئەمەس، نۇرغۇن كىچىك بالىلاردا مۇشۇنداق مەسىلە بار. بەشىنچىسى ئۆزىنىڭ ياخشىچاق خاراكتېرىدىن بىزار بولسىمۇ بۇنى ئۆزگەرتىش ئىنتايىن تەس دەپ قارايدۇ. بەشىنچىسى مۇنداق دېدى: بۇ توسۇقنى بۆسۈپ ئۆتۈشنىڭ ماڭا بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. مەن دوستانە بولمىغان مۇھىتتا تۇرمۇش كەچۈرۈش، خىزمەت قىلىشتىن بەك قورقىمەن. مەن باشقىلارغا زەھەرخەندىلىك بىلەن گەپ قىلىشقا ئامالسىز، ئۆزۈمنىڭ ھېسسىياتىغىلا كۆڭۈل بۆلۈپ باشقىلارغا سەل قاراشقا ئامالسىز. ناۋادا شۇنداق قىلسام كەلگۈسى تەرەققىياتىمغا تەسىر يەتسە قانداق قىلىمەن؟ مېنىڭ ھازىرقى مەسىلە ھەل قىلىش ئۇسۇلۇم شۇكى، ئەگەر سىز مېنىڭ ياخشى كۆڭلۈمنى قوبۇل قىلمىسىڭىز، مەن ۋاقتىدا زىياننى توختىتىپ كېيىنكىسىگە ياخشىچاق بولىمەن. ھامان ماڭا ئوخشاش ياخشى نىيەتلىك كىشىلەرنى ئۇچرىتىمەن. باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېردىكىلەرمۇ كۆپ ھاللاردا توردىلا شۇنداق قىلالايدۇ. رېئال تۇرمۇشتا بۇنداق قىلىشقا جۈرەت قىلالايدىغانلار كۆپ ئەمەسقۇ دەيمەن. نېمە ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى باشقىلارنى خۇشال قىلىشقا پەرۋا قىلمايدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈشنى بەكرەك ئويلايدۇ؟ چۈنكى بۇ خىل خاراكتېردىكىلەر ئۆزى بولالايدۇ. ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى ۋە ھېسسىياتىغا كۆڭۈل بولىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. بۇ خىل خاراكتېر بىر خىل غايىنىڭ شەكلىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ، دېدى چىنۋۇ بەشىنچىنىڭ ئويىنى چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ. نۇرغۇن ياشلار كىچىكىدىن تارتىپلا باشقىلارنىڭ ئارزۇسى ئىچىدە ياشاپ ئىجتىمائىي قائىدىلەرگە تىرىشىپ ماسلىشىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى قانداق قىلىشنى، ئۆزىنى قانداق سۆيۈشنى ئەسلا بىلمەيدۇ. ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Shirkatdan iste'fo bergandan keyin u boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni qaror qildi. Bir qaytim sirtqi sayohatga chiqqanda u ko'chib kirgan mehmonxonada bir qop qor janib suvarkini bayqab qoldi. Men shu chaqda qo'rqib hoshimdan ketayli deb qoldim. Lekin yarim kechada uy almashtirishni talab qilsam, boshqalarga avorchilik tepib beramdim, yo'q deb ishkilmoqma qoldim. Chunki uy almashtirish talabimning rad qilinishidan bek ansirgan edim. Men boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni o'ylab qoldim. Men endi bundoq irodasiz yursam bo'lmaydi. Men yotoq almashtiraman. Agar almashtirib bermasang, urishman. Menyuchi shu chaqdagi manzirni aslab, uyda to'xtamay o'ziga psixikal xizmat ishlab, to'rdan suvarak chiqib qolsa, yotoq almashtirishni qandoq talab qilsa muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi temalarni izladi. Agar ahvol og'irlasa, soqchiga ma'lum qilish to'g'ri kelsa, yana qandoq qilish to'g'risidami o'ylandi. To'liq tayyorlik qilgandan keyin u g'ayratga kelib binodan tushdi. U qattiq urishga tayyorlik qilganida oldi supa darhol uningdan kechirim so'radi ham tashabbuskorlik bilan uyning darajasini o'stirib berdiganligini bildirdi. Hozir o'ylasam bek kulkili kes qilaman. O'zimning ehtiyojini dadillik bilan essammo hech bo'lmaydi ekan emasmi? Shu qaytimqi kechirmish menyuchiga zo'r ishonch ato qildi. U har xil so'rovlarda o'zining o'y-fikri va ehtiyojini ifodalashga boshladi. Bir qaytimlik faoliyatda qarshi taraf bilan ziddiyat yuz berganda menyuchi o'zini qochirmay tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni qayta so'zlashishga chaqirib, siz menga bu bir qism mazmunlarni bir taraf qilishga yetarli vaqt bermay, meni bek biyoram qildingiz dedi. Qarish taraf uning faqat vazifasini vaqtida topshirishga odatlanib qolganligini, xizmat usulini yana ko'ndirishga to'g'ri keladiganligini, lekin o'ziga bo'lgan hurmati uchun o'zining xizmat usulini tanishib, ko'proq vaqt qoldirishni xohlaydiganligini tushundirdi. Ularning fikr almashtirish holati bir qadar yaxshi bo'lganiga, aksincha uning bilan uzun vaqt hamkorlikni xohlaydiganligini aytdi. Men hadisi yaxshiroq bo'lmay, qarish taraf bilan urushadigan royalat fikr almashtirmasdan balki ko'pchilik barobar o'tirib, haqiqiy ta'sirot va ehtiyojni ifodalaganda noyit rohat bo'lganligini his qildim. Har qitimliq sinoqlar meni har xil vaziyatga yuzlanishga jur'at qildirdi. Mening o'zimga bo'lgan qalbdan e'tirof qilish tuyg'umni xeyli yuqori ko'tarildi. O'zni suyishda yaxshiroq bo'lishning hojati yo'q, yomon bo'lishning ham hojati yo'q. Chinwo Jungo yoshlar gezdi, Jungo yoshlar to'ri muxbirga mundaq dedi. O'zni suyish shaxsiyatchilik bilan barobar emas. O'zi bo'lish rahimsiz, zo'migar odamga oyinlik qilishmo emas. O'zining ehtiyojini ifodalashmo, qarish taraf bilan to'qinishib qilish emas. Kishilik aloqada ro'yiga biqish yoki rad qilish, yaxshiroq bo'lish yoki askilik qilish mohiyati kishilik munosabatining chegarasini sinab biqish bo'lib, qarish tarafning chegarasini, tuvan chekini tekshirib aniqlash. Yaxshiroq bo'lishning bir xil o'zini qo'g'dash ekanligini boshqalarni xushal qilishga parvo qilmasliqningmi o'xshashli bir xil qo'g'dash ekanligini tushunish kerak. Hargizmi yaxshichaq bo'lgandil o'zini qo'g'dig'ili bo'ludi deb qarmaslik kerak. Chinwo yaxshichaq tipidagi xarakterni yetildirgandan ko'ra o'zini suyish iqtidorini yetildirish, bezar bo'lish jasoratini yetildirish, ya'ni o'zini qandoq suyish, o'zining hissiyotiga qandoq ko'ngil bo'lish, qandoq qilganda o'zini texmi qimmat tuyg'usiga ega qilg'ili, qalbini texmi qudrat topqizg'ili bo'lishni o'rganishni tavsiya qildi. Birinchi qadamni biz haqiqatan tas. Ko'p vaqtlarda odam ta'siratga tayinib emas, balki odatga tayinib yashaydi. Qilin muz bir kundili qatqan emas. Yaxshichaq bo'lish bir xil kishilik qadr-qimmatga ko'tarilganda, uni o'zgartirish birdamlik ish emas. Chinwo mundaq dedi. Oldi bilan bilishchat tanishish kerak. Nurg'un kishilar patarda o'zgarish bo'ladiganligini his qilganda, intan qo'rqib ketadi. Har xil sabab bahonalarni tepib, asldagi harakat usulini qo'g'daydi. Ikkinchidan, harakat jihatida ozozdan o'zgartirish olib berib, ishni oldi bilan kichik joylardan boshlash kerak. Ma'lum bir kuni siz boshqalarga prinsipsiz kulimsirab muomala qilmay, qandoq tilni o'tish, qandoq munosabatni davomlashtirishda astoydilroq bo'ling. Boshqalar bilan ziddiyat va ixtilof yuz berganda o'zingizni qochirmay, o'zingizning ta'siroti va o'ylaganlaringizni botirlik bilan ayting. Yaqin munosabatdan boshlab o'zingizning ehtiyojini ifodalang va hokazolar. Albatta, hamma yaxshicha xarakterni o'zgartirishga to'g'ri kelavermaydi. Hamishda o'zining hissiyatini chiqish nuqtasi qilish kerak. Ən qorxunçluğu sizning özünüzni yaxşı görməsliyiniz, özünüzə yaxşı muamilə qilməsliyiniz. Özünüzün biyaram olub getkəni. Hazırdan başlayıb özünüzün turmuşuğa qaydadan qarab çıxıb, oxşaş olmayan billə ötüş əndisini köprək sınab biqib, içidən özünüz ən rahat halatını tanlayın. Chinwo yana mundaq dedi. Öz üstüdə izdinish, öz tanlaş, öz qərar çıxırış həm də özünün qərarı üçün zehni güc və vaxt sərf qilish öz betilişdiki müqərrər yol.
1: Buradır. Siz bu bexatarlık kalpığa nemiş kıyı olmayı toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta bunun da taz könelmedim.
1: Bunun bexatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru. Bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpını doğru kiyibidim. Bir xatarlık kalpı sizin kolgudaydı.
4: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürüm. Tamah yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Üyengininizde kitabı yurttum. Şiktin çıkanınızda... Ben fakatla yolunuzu yurtdışında oynayım. Herkes mi kop kuruk oyunu yurttup, kamel energiyeni bekarlı sırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım ben.
0: Öy kuşları bakmacılıkı nispetten etkanda, eğer mekiyanın cinsini bağlaştığı hatalık körülüp, Мәлім көлемге есе, ішіліп чықырыш қарқанысы ғайет зор ұқтысады зиян қошырайды. Мәсілен, мекияны тұқым тұғдырыш үшін 20 жыл баққан денкен, қораз шекелігіні байқыса, бұ чоң зиян еліп келеді. Бұл қыл зияндың сақылыш үшін, мәшқылат қылғычының көріш қуыты вән мағаратегі қойылдыған тәліп ең тайын еқір болған, бір қыл сырлық кәсіп, кәсіпі тоғу пәрқетіш ұстысы барлығы келіп, еңі тұғылған чөжелінің джинсіні пәрқландырды. Ондақта, неміш үшін еңі чөже әркек чи деп айрылды? Әмділі тұқымдан шыққан чөжелер мамықтек болып, қыстылып, тоқтымай вечер-вечер қылып найды омақ көрінді. Әмі өй құшылыр көп еш жәрияны да ұла дәрхал бір қитымлы қаттық таллашыны құбыл қылуды. О болсымы, әркек чіші деп айрылды. Өй құшылыр көп еш жәрияны да чөжелерінің жинсіні бекітеш интайын мойым алқы болып, оны бір түркім тұқыларының қозғылыш бекілі өчәті еледісі мұ артық кетмейді. Бұның сәбәбі шу ки, әгер көш тұқысы бекілдіған болса, қораз білән мекияның көш өсіш сүріті оқшаш болмайды. Шуңа айрым сетеш вә бекішқы тұғыр келуді. Бұмысы башқұрыш қолайсыз болуды. Әгер тұқым тұқысы бекілса, тұқым әмәкші болса, әлбәті мекиян бақсылы болуды. Қораз тәбейлі шалынып кетуді. Әгер нәсілік тұқу бекілса, ем беріш мұқтары вә топқа айрыш өлчімі оқшаш болмағашқа, чүжі бекіш, етіліш мәзгелдің башлап, әркәкчіш тұқылан айрып бекішқы тұғыр келуді. Қапасты бекілмаған нәсілік тұқуларыны тұқым тұғыш мәзгеліде, әркек чіші тұқуларыны арлаштырып бекішкі болуды. Әмі еніла айрым ең берілді. Бұ иқтияжыны қандырыш үшін чөжелерінің жинсіні пәрқеттеш кәм босып болмайды. Әмі бұ қызметіні қылыш азырақ масан әміз. Әтті өй құшылыры бақмычылықыны нәчі әсір қиын әкбалығы түшіріп қойған мәсілі дейішкен болуды. 19-ші ғасырның 20-ші жылдарға келгенде кәсіби тұқу пәрқлендіргішіні барлыққа келтірген. Ондақта бұл кәсіпте ісімен қосып ішлемді, ішлемемді. Бұл қандақ кәсіп? Кәсіби тұқу пәрқлендіргіші яна пәрқлендіріш ұстысы деп аталады. Оланың қызметі чөжелер тұқымдан шыққаннан кейін оланың жинсіні пәрқлендіріштен ибарат. Оқшаш болмаған өй құшларының түрге асасан пәрқлендіріш ұсулы мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті асаслық сөні көріш сезіміні пәрқлендіріш лайысы ішкі қылғы бөлінуді. Бір қылы пәй сүретіні пәрқлендіріш, яны бір қылы мәқатіні өріп пәрқлендіріш. Пәй сүреті дегеніміз пәйнің өсіш сүретіні көздішіні көрістуді. Чөжелінің асасы қанат пейі білән қошымчы қанат пейі жінісінің оқшымасықы қарап өсіш сүреті мұ оқшымайды. Мәқатіні өріп пәрқлендірішті болса, құрық қол білән чөжелінің чықырыш көпейш бошылықыны етіп, алайды нұқтысыны көздішкі тұғыр келеді. Мәқатіні өріп пәрқлендірішінің тәтбіқылыныш дайресі пәйнің сүретіні пәрқлендірішкі қарғанда техімі кәң болуды. Кәрте, пәрқлендіріш принципіні бір еғіз кеппілалы түшендіргілі болсы мұ, лекен бұ ішіні қылыш наайты тәс. Пәрқлендіргіші кәсіпчалығы ең дайын күшілік іштірі болып, мәқатіні өрейдіған бір пәрқлендіргішін етіштіріш үшін адатты аз дегенде 3 айдан 6 айғыча әмелей мәшғылат вақты кетуді. Андын сөз ішіліп чықырышының үнім ихтияжығы еткелі болуды. Banka Pukay Xadimi pul sanaşta məşq bildi işlətkən edək, pərqləndirgücümü adətdə çücü çıxırı savıdının şallı vedilgən çücülərini işiltib məşq qılıdı. Halqılıq noxtudiki alaylıqını pərqləndirüşdən başqa, məqqətini öyrüş usulu mu oxşaşlım mıyım? Əgər kol maharəti digəndək inçki bulmasa, çücülərinin köpüyüş boşluqı bir vasitə zəxmilinib ziyan gelib çıxışı mümkün. Cüngoda köpsandiki işləb çıxırı sodigərləri süni pərqləndirüş usulunu qullundu. Pərqləndirüş xadimi çücü çıxırı savıdı üçün zadı qançilik mıyım? Bir çücü çıxırış saatının bütün bir günlük xizmət tərtibi bağlıqıcının xizmət önümünü çöyürdüyən halda qanat yaydır oldu. Çünki bu işləb çıxırış seyxidiki birdən bir, hərqiz uda 8 saat xizmət qımaydıqan, cəmi 8 saatin kiyin musimini qoşub işləməydıqan iştirik. Pərqləndirgücü közünü ziyadə köp işləsə, pərqləndiriş önümü zor dərəcədə tüvəlləb getirdi. Halbuki, pərqləndirişinin toğırlıq nisbiti tüvəlləb getişdən kelib çıxan ziyanını karxan üstüge alanmaydı. Əgər 10 000 tuxum toxusu baxsaq, bu toxularını pərqləndirgücülər toxudan çıxan günü 1 saat ismini qoşub işləsə, çarçaş qatarlıq amıllar səbəbindən pərqləndiriş önümü 1% tövəlləydi. Bu nisbət qarmaqa azraqlı görünsümü, amma bu, baxmıçılıq meydanının bikarğı yəmiyəb tuxum tuğmaydıqan 100 qorazını şallı vitiplik qalmay, əsildə tuxum tuğduqan 100 mikyanını artıq ziyan qoşurduqalıqıdan deyirək berudu. Bu digərlik paydı ziyanı qaplayamı dedigəlik əməsmü? Toxu pərqləndirgücü navadı xata görüb qasqanda qılış kerek. Toxu pərqləndirgücü bir gündə neçə min toxuğa qaraydı. Şuna xata hökm qılıb qoyuşdan saxlanğılı olmaydı. Bu vaqtda qutquzuş tədbiri arqılıq toliq kapalətləndiriş kerek. Dehqançılıq meydanında beqiş jarayanında yetilişin otur məzgildi xata pərqləndirilgən toxuqlarını bayqığılı boludu. Qancı baldır bayqalsa, topnun umumi gəvdisigi körüstüdüğən paydasız təsiri şünki az boludu. Biz xata pərqləndirilgən toxuqlarını yalğan xoraz, yəni xoraz topuğu soqunub kırvalğan mekiyan. Yaki yalğan mekiyan, yani mekiyan topuğu soqunub kırvalğan xoraz dəp ataymız. Şəxsi təcrübəgə əsaslanğanda xorazın avazı texmi ton boludu. Təcrübəlik baxıçılar adətdə toxunun yol manğandik haləti, bədən şəkli arqılıq topqı mas gəlməgən yel qısaqtı toxunu pərq etələydi. Bu xil pərq etiş xata boğan toxular, o da 10 nəcəbdə özüç ehtiyacı mas gəlməydiğən yəmiyəşkə, əsildiki cinsiqi qoyub qoyulğan toxular normal ösəlməydi. Şuna bir vasitə şalı vetişik toğır kelidi. Süni aqli iqtidar pərqləndirgücünün oranını alalamdı? Mümkin, ləkin naiti tez buluşun atayın. Gerçi hazır yuqır pən texniki karxanları çücülərinin cinsini optimatik pərqləndirdiğən maşinini tətqiqləb yasab çıxan bolsun mu? Ləkin toğırlıq nisbiti aran 98% bulub, hazırqı basqışta adam küçüge yetməydi. Çünki pişiq bir xizmətçinin toğırlıq önümü 99.10.5% keyidudu. Bıraq, maşin önümü muqum və o da işləş vaxtının uzun buluşu da qalbi qılıdı. Hazır bir qısım köləmləşkən işləb çıxırı sodigərləri adam küçünün oranığa maşin işletiş layısını qollanmaqda. Bunundan başqa yenə molekula səviyyəsini bağlaş usulü. Məsələn, ax mücəyri usulü, embrekis usulü, PCR usulü qatarlıqla var. Bu usulların toğırlıq nisbiti sünni usulun ikidin yuqru bozumu, ləkin tənərxi, məşğulat qeyliq dərəcisi teximi yuqru. Ketidğan vaqt teximi uzun boğaşqa köləmləşkən işləb çıxırışqı işləb gelib olmaydı. Pən texnikinin tərəqqi qılışığa əgişib, fərqləndirgücüdən ibarət bu xil texniki tosqi mövcud boğan iştirmu, maşını oranını iliş qalpigi duş gelibu.
5: Bugün biz insalla hayati duş gelibatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancə açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
7: Vaba və muhit bulğunuşumu naiti qorqunuşluq.
5: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
7: O nəmə?
5: Tama kiçik iş. Tama kiçik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yağ dəyilik.
0: Qədərlik dostlar, şamalın şəkillənişi köp xil amil və cəriyanğı çetəlidir. Şamalın şəkillənişindəki əsas xüsusiyyətlə tövəndəkicə. Birincisi, quyaş radiasiyası ısıqlıqı. Quyaş nuri yer şarının sırtqı yüzüge düşüb, yer yüzünün temperaturasını örüldü veydidu. Yer yüzdeki hava ısıqlıqdan kengiyib, yenikləb, yoqurgu örüləb, yoqurgu örüləydiğən ısıq hava iqimini şəkilləndirdi. İkincisi, soğuk hava iqimi. Isıq hava kötürülgəndən kiyin tüən temperaturluq soğuk hava tərəb-tərəbdən toğırsıqı iqib kirib, ısıq hava kötürülgəndən kiyin qeyb qalğan boşluğunu tuldurudu. Bu xil soğuk hava iqimi şamalın asasi iqimini şekillendirdi. Üçüncüsü, yeryüzü temperaturasının farkı. Yerşarının sırtı yüzünün ərqaysı caylarının temperaturası təhşi əməz. Temperatura farkı mövcud. Bu xil temperatura farkı hava zişliğinin farkını keltürüp çıxırdı. Bunun bilen hava besimi hasıl buludu. Hava besimi gradiyentliq küçü şamalının şekillenişidiki bivası səbəblərinin biri bulub, o havanı yuqur hava besimi rayonudan tövən hava besimi rayonu iştirdi. Tötüncisi, yer şarının öz oquda aylanışı. Yer şarının öz oquda aylanışı şamal yönelişigi təsir görüstüdü. Yer şarı öz oquda aylanğanlıqdan şamal yönelişi hərəkət jarayanında tədrici özgürüb eğişini şekillendirdi. Bu xil eğiş küçü yer şarı aylanışının eğiş küçü dəb atalıdı. Bəşincisi, sürkülüş küçü. Yeryüzüge yakınlaşkan ekvalda yeryüzdeki sürküliş küçü şamal yönelişige təsir görüstüb, onun yantu yönelişte ikişini keltürüp çıkırıp, tən besimsizliği bilen bir bulun asıl kılıdı. Altıncısı şamalının aylanış mexanizmi. Şamalının şekillenişideki tüp sebep, yer şarının sırtkı yüzü ısıklıkı uçurgan denkin, ısık havanın örlep, soğuk havanın tüvelep geçişini keltürüp çıkırdıgan aylanış jarayanıdır. Bu xil aylanış mexanizmi şamalının devamlıq ikişiga törtkü boludu. Yettincisi, havanın kengişi ve tarayışı. Yığılıp kalan su pari su tamçılarını asıl kılganda hacmi küçükləb, hava etrafıda iqim peyda kıludu. Şunu bilen şamal şekillendi. Bu mu şamalın şekillenişideki yeni bir mexanizm. Yuqur kılan yığıncaqlığında şamalın şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirinin neticesi. Kuyaş radiyasiyasının ısıqlıqı, yeryüzü temperaturasının pärqi, hava besiminin gradiyentliq küçü və yer şarının öz oquda aylanışı, sürküliş küçü, şamalının aylanış mexanizmi, havanın kengiş tarihi qatarlıq amılla birlikdə şamalının şəkillenişi və yötkilişigi təsir görüstüdü.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, programımız danışıb atıdı. Bir adam yeni bir adamdan sorabdı. Nemi üçün ağırğa yege ısıq ötküzse, ağırıq pəsiydi dəb. O kişi şundaq dəbdi o. Çünki həmin ərsə ılıqlıq muhtaş. Minəcə bu naitdi toğır bir cevap bopdu. Demisimu ətrapımızdaki qalbi ağırıvatqan kişiləgə yaxşı muamili qığa vaxtımızda ula xuşal buludu. Şu bizden yetküzgen kiçikken ıllıklıkımız onun kalbideki aşı ağırıqını pəsəyt əlişi mümkün. Elbette biz kişilik durmuşta energiyiz tügümeydiğen kuyaş buluşumuz şart emez. Fakat etrafımızdakilerge azraq bolsa mı? Yorukluk ata kılalaydıgan şam bolsaq muşunun özü yeterlik dep qarayma. Şundaq bir cümle isimli kep kaldı. Ademilik en yukur unvan. Başkalarının hoşallıkını yazış için kalem bulanmışsınız mı? Köngülsüzlüklerini öçürdüğün yakışı bir öçürgüş buluşka tırışçınız gerek. Ne için? Çünkü bu hayat naiti kıska. Şunun için bu kıska hayatta pekat ve pekat mihri muhabbetlik buluşla yeterlik. Yenemize kıymetlik vaktimiz arkalık nakşılarımızdan dağımlı gozurlan gayzile.

Sevgili dostlar, programımızın da anlaştırıvatımız muhabbetinin közü karığı diyen geplerini anlap kalımız. Muhabbetlik hayatta birisini söyledikken siz közünüz köymez, kulukunuz anlamaz bu kalıdıkken. Hüddi dünyada siz ve onundan başka hiç kim yok tek. Onun huylarını köyledikken siz, bütün vücudunuz bilen söyledikken siz, köyledikken siz. Eğer yağmur tamçılısa, şu tamçını ten parçalap, onun bilen hazırlanmanız gerekirken. Hüddi mengüye ayrılmaydıgan dek, hiç nimi özgermeydıgan dek. Fakat bəxit, onun bilen yürgen minotlarda toxtap qalğan dek, muşunda qis qıldıkken siz. Demek, muhabbet, tatlıq nərse. Söygü bizni muhabbet otlarda tavlıq uçudur. Muşu hayatta, Söygen ve söyülgen çığımızda nurgun nersler biz üçün en yakınlık, güzel göründüken. Şunun üçün söyüp kanmayımız, söyülüp toymayımız. Radyo aldıdaki barcı muhabbetli kişilerimiz üçün söygü muhabbetli köylerimiz yana devamlı yavraydı.

Сөйімдік аңлығычыла, программымыз жұтапты дауымы шығатыды. Надыр нақшыларымыздың ғозырланғач, шындақла, мұхаббәтлік, рәңдар мәзмұлдарымыздың ғозырланғач, ені оқшашла, гүзәл тәвсиелерімізіне сіләнің ғозырынға ғосынымыз. Сөйімдік досла, білім, кішілік аятты ке, яшаш yolunu йорт күчі чырақ. Білім, әқіл парасетінің аш күчі. Білім, бір әң күштер. O, kömülüp yatkan baylıklarını bizge tepip bereleydi o. Bilim, bir egiz, gayet egiz çoka. O çokoğu çıkkandıla, dünyanın kançilik çoğun, kent ikerlikini köygülü buludu. Bilim, mengü kezip tügümeydiğen gazini. Bilim, yeni hayat. Bilim, akıl buluk. Bikon'un şundak bir gipi isimge kep kaldı. Bilim, İnsanla tecrübelerinin yakını deydi. Biz mana muşu insanla tecrübelerinin yakını cemlengen kitaplara müracaat kılıp şu tecrübelerini yesi peşimizden ötküzüp ve onu ilgeliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menvi cihette, ruhi cihette nait küçük ademle. Eğer küçük bulay, ruhi cihette tekimi kudretlik bulaydısınız, bilim ilişini, kitap okuşunu herkes unutup kalma. Şundala bu hayatının mənisini düşünelimiz, her bir günümüzde mənilik ötküzeleyimiz. Barcı dostlarımızdan her bir günü kımmetlik, mənalağı iyi olsun, kendi ondak bolsa güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dünya'yı nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, yer şehirdeki birinci çoğun yeşil soğudu iktisadi gevdesi bolu süpüte bilen, Cungo'nun yeşil soğudunu kenaytışı, hem özünün yukur süpetli terakiyatı paydılık, hem terakki kılavatkan devletlerinin yeşil tıpkı özgertişi paydılık bulup, Yer şehri kilimat özgürlüğü takabül turuş için töhpe koştu.
1: Kanada'nın alakadar organları yakında ilan kılgan sallık malumat, tetkikat dokulatı ve tekşürüştün malum buluşça, Cungu Kanada'nın eksport pazarını köp menbeleştirişti ki halkılık hareketlendirgüş küşke ayılını bitipti. Çiki devlet otursadaki soğudu kurulmasının elalışı ve iktisat soğudu emkarlıkının çoğun kuruluşuğa ergeşip, Cungu Kanada soğudusunun devamlık işçiden ümit var.
0: Jallıklarının köpkıllıkı yer şaharını tolıp taşkan hayatı küşke iyi kılıdı. Şundakla o insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışının asası. Cungo nurgun devletle bilen birlikte pesil kuşlarının köç can tomurunu ortak koldap, yer şaharı hayatlık ortak yevdisi berpa kılışka jallık küşlük zat verdi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi deyip kıtınla bugünkü Dünya'yı nezer programımızda bolsun.

ұлық ер шәрі ұмуми саныда, дұныяда алдың қорынды тұрды. 2024 yılı Jongo'nun Huanghai, Bohai denizi pəsil quşları yaşaş makanının ikinci kararı dünya mirasları tizimlikige kirgizildi. Liaoning'nin Dandong'daki Yalujiang daryası ığızıdan Shanghai'nin Chongming arılıdaki Dongdan'geçe, Shandong'nun Dongying'daki Huanghe daryası ığızıdan Hebei'nin Sangzhou'daki Nandagan'gıcı bolğan nurgun suluq yer pəsil quşları toplaşqan adam bilen tabiat enaq ötüdigan güzel makanğa aylandı. Birma Tabiatni qo'llash jamiyatining ijroiya mudiri Bi Piawang uzun mazgil Jongo mutaxassislari bilan hamkorlashgan. U maqtab turib, Jongo yaqin qiladan buyon suluq yer ekologiyasini ko'rinarlik yaxshiladi. Jumladan, Jiangsu'ning Yancheng, Huanghe deltasida davlat darajalik tabiiyligi qo'g'riladigan rayon qurish qatorliq tadbirlar butkul Sharqiy Osiyo, Avstraliyadagi qushlarning ko'chish rayoniga ulgu tiklab berdi dedi. Koreyalik quş tadqiqatçısı Li Qixi, Jiangsu'nun Dongtan şəhərindəki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming arılıdaki Dongtan qatarlıq deniz sahilindəki suluq yerlərinin ekologiyasını əsligə keltürüş arqılıq, barğansıri köp, qara baş, uqar qatarlıq ətvarlıq pəsil quşlarının cəlb qılınğanlığına diqqət qıldı. O, Jongo'nun quşlarının halqılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərkəti tez, önümü yaxşı boldu, dedi. Suluq yer qoğdaş qanunu çıxırılıb, bir türküm xalqaralıq muhim suluq yer, dövlət suluq yer bağçısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunla bu yıl yenidən elan qılınğan ekologiyelik muhit qanun dəsturuğa kirgizildi. Jongo suluq yerini qoğdaş sahasıda mükəmmel sistemi bərpa qılıb, qoğdaş bilən tərəqiyyatını mas ilgiri sürüşünün yeni yolunu tepib çıxdı. Qırğızıstanlıq ekologiya alimi Baqıtbek Saypobayev mundaqdadı. Jongo'nun 15-ci 5 yıllık plan programısı da bayraqtar türlə, halkılıq türləni qoğdaşını moyum noxta qılış eni qoturğu qoyulub, moyum yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaş əsligi kəltürüş küçə etilib, Jongo'nun canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik moyit asraş ərbabi, ammavi siyasət təhilcisi Janis B. Art mundaqdadı. Jongo ekologiyelik muhitqa dair qanun chiqarishni sistemlashtirishga qarab ilgari surib, muhim pasli qushlarining yashash makonini qo'g'dash uchun yuqori qatlamliq loyihani mukammallashtirib, tuzum kapalitini takomillashtirdi. Bu usullar intayin o'rnak elish ahamiyatiga ega. Yer shari hayotlik o'rtaq gavdasi birlikda barpo qilinmoqda. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini to'lib tashqan hayotiy kuchga ega qiladi. Shundoqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jongo nurg'un davlatlar bilan birlikda pasl qushlarining ko'chish jon tomirini o'rtaq qo'g'dab, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasi barpo qilishga jonliq kuchlik izohat berdi. 2017 yili xalqi belgisi U72 bo'lgan yo'qolish girdobiga berib qolgan suv qushi Chong sahil layxoriki Jongoda belgi silinib tabiatga qo'yib berildi. 2-ci yili Filippin Sibugay suluq yeri tabiiyligi qo'g'riladigan rayondagi xizmatchilar uni payqadi. Qo'g'riladigan rayonning mas'uli Fernandesning yon telefonida yiroqdan kelgan bu mehmonning qimmatli surati saqlab qolindi. Bu yil 4-ci ayda Jongodagi eng chong tatliq suv ko'li bo'lgan Poyang ko'li qo'g'riladigan rayonida davlat 1-chi darajalik nuqtali qo'g'riladigan yovvoyi hayvon oq gajgilik turini payqaldi. Putidagi xalqi belgisining uchurdi ko'rsatilishicha u Mongoliya Qo'rg' Kotin tabiiyligi qo'g'riladigan rayonda dam olgan mazgilda xalqi belgisi selingan. Sharqiy Osiyo, Avstraliya pasl qushlari ko'chish rayoni hamrohlik munosabati kelishimi kotibat boshqarmasining bosh ijroiya amaldori Jennifer Georgi mundaqdadi. Davlat xalqigan pasl qushlarini qo'g'dash hamkorligi bir bo'lak hayotlik safariga birlikda tirak bo'lib, bo'shliqdagi aslida ko'rgili bo'lmaydigan ko'chish yo'lini haqiqi ham konkret yo'lga aylantirdi. Jongo'ning pasli qushlarining ko'chishini qo'g'dash uchun ko'rsatgan tirishchanligi va to'pisining ta'siri davlat chegarasidan zo'r darajada halqib ketdi. Jongo jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni o'rtaq nishon qilib, ilgari keyin bo'lib Avstraliya, Koreya, Rossiya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar bilan ikki taraflik pasli qushlarini qo'g'dash kelishimi imzolab, qizil qashqiturna, oq turna Qızıl ibis qatarlıq yoqulış qırdabığı berib qalğan türlərinin çigra halqığan tür topını küzütüş, qoğdaşını mexanizm kapalıdəgi eyge qaldı. Jongo'nun Dandong'daki Yalujiang daryası iğizi bilən
Yeni Zelandiyaning Miranda qo'g'dildigan rayonining arliqi intayin yiroq bo'lsa-mu, lekin chipar quyruq loyxo'rakning ko'chish yo'lini birlikda qo'g'dab, 20 necha yillik do'stlik dostonini yozib chiqdi. Yeni Zelandiyaning sobiq zunglisi Jacinda Ardern ilgari chipar quyruq loyxo'rakning har yili Yeni Zelandiya bilan Jungo o'tirsida berib kelib ko'chish misoli orqali mayli qandaq vaqti bo'lsin, hamkorlikning intayin muhim ekanligini tushuntirgan. 2015 yılından bu yan Poyang Köli qoğdiladigan rayonu bilan Moğoliya Yavayi Jallıqlar İlmi və Qoğdaş Mərkizi Ağ Gəzgilik Turna Halkı Bəlgisini Tətqiq Qiliş və Əmkarlışını Qanat Yaydırdı. Moğoliyanın turnu türü tətqiqat mütəxəssisləri, o da nəçə yıl Cunguğa kilib, Halkı Bəlgisi silinğan Ağ Gəzgilik Turnunun qıştın ötüş əhvalını ız qoğlap iyilədi. Moğoliya Yavayi Jallıqlar İlmi və Qoğdaş Mərkizinin müdiri Niyan Bayar Batu Bayar 13 yıldan bu yan Jungo'nun ekologiyelik muhit siyaseti üzlüksiz mükemmelleşti. Bolup mu suluk yer koda sahası da teyhi mi şundak? Jungo mezgür rayonunun münevver ülgesine aylandı, dedi. Jungo suluk yer kodaşını asas kılıp, dövlet halkıgan hemkarlık üçün körük silip, kuşlarının kök asmanda pervaz kılıçını her kaysi dövletle bilen mürünü mürgü tirap kodap, adam bilen tabiat inak ötüşünün güzel menzirisini birlikte hücudu keltirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Dünya Nazar proqramımıza orlaşdırılan məzmunlarımızı alıb ötdüklər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdriyim bilan Sumrat Yasin. Növbəti muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Kalımız, men Arapat Ösenca. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırsı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlattınız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 9. ayının 21. günü 76. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırısı da kılgan işençini çıngıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılığını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık sözünü anlattımız.

رئیس افندی، شکم من جگرم برنجلی جنگو خلق چون تولما آلاید بر یل بولدی. بو یل جنگو کمونیستیک پارتیز قرلغالقنن 100 یلقی. بو یل ینه جنخوا خلق جمهوریتنن برلشکن دولتل تشکلاتی دیکی قانونلوغ ارنی اصلی کلگلیکنن 50 یلقی. جنگو بو تاریخی اشنی داغدوغلی خاطرلیدو. Biz Jungo'nun Birleşken Devletle Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlıq paal türütkü bulup, Birleşken Devletle Teşkilatının uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teximi zor töhpü koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri erkaysi devlet rehberleri Birleşken Devletle Teşkilatı Kurulgalıqının 75 yılıqını təbrikləş temisidiki bir qatar ali yığıllağı birlikti qatnışıp, siyasi xıtapnamı ilan qılıp, yuqumğa əmkarlışıp taqabıl turuş, xırsqa qol tutuşup taqabıl turuş, köp tərəpçilikdə çın turuş, Birleşken Devletle Teşkilatının rolunu küçəytiş, dəvir və əvlatla üçün ortaq kiləcək yartışını vədə qılğan iduq. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, gireleşme təsir payda kıldı. Erkaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatkı bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqanilikı bolgan təşnalıqı teximi açtı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işler boldi. Dünya yeni davalğuşluk özgürüş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hemişe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da teximi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsu mu Onu haman yenileyimiz. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, har bir odamning hayoti, qimmati va izzat-hurmatini qo'g'dishimiz kerak. Ilm-fan

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhuriyet'in Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhuriyet Halkı'nın kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silivatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun 1/4'ünü egallaydigan Cungo halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sahnesine kaytadan kadem koyganlığının derek beridi. Bu, Cungo üçün mü, dünya üçün mü zor hem çoğunkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungo hükümeti ve Cungo halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin bu yankı 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünü işini igilep, Cungo ve insaniyet terakkiyatının seltenetlik dastanı.

çıkarışını taqasalıqdan kütdi. Bugün akşam tolun ay nurunu zeminge seğiliq bilen sepip, ətrapını köp gündüzdək yordu vətgən idi. Tenik asmanda yıldızla çaraqlap duraddi. Ətrapdın iştlanın andasanda qavığan avazdan başqa avaz anlamaydı. Nəbi deyişkən vaqtın burunraq ay bolaq boyuğa yetip gelip, Nurzabanı kütüşke başladı. O pat-pat telefonun ekrandaki vaqt körsəlküçüge qaraydı. Yeni 5 minut qaptı. Qoxmağan sənə? Dedi Nəbi iştik Nurzabanın aldığı gelip. Yaq, qoxmadım. Bu yada sını badab oyladım. Tayarlıqın pütdü mü? Hə, pütdü. Sınama tayarlıqın pütkendu? Nurzaba qaytırıp sordu. Menin mi pütdü? Haras, çamdanımını kütürüş bir əsənə Nəbi? Dedi Nurzaba yeni konu çakçığına başlap. Kütürüş bəməmdiğən, lekin həqliq mülazimət qılımən. Aldın davalayıcı mı? Dedi Nəbi mu çakçakı çakçak bilən cevap qaytırıp. Oy, bu yeni gəpkən qo. Qaçanın beri həqliq mülazimət qıldığın bu qalla esli yiyin. Nurzaba əkiləb şundaq dedi. Muşu akşamla. Qeyni esila, haqqı qancha? Bunun haqqıga pul emas, başqa narsa alaman. Qandaq narsa? Nabi gap qilmasdan qizning qo'lini tutdi. Shu an ikkisining jismiga o'tdek qizi qararat yamradi. Nabi qizni asta quchoqladi. Qiz uning mayliga baxdi. Andin Nabi qizning yumran lablariga suydi. Şu an kızının bedeni şurada erip ketkendek buldu. Mengü ayrılmayımız. Ay guvaq bolsun. Nabi asta piçeledi. Mengü ayrılmayımız. Bizge ay guvaq. Dedi kızma piçelap.

Nabi Beijingda suğa tüşüp ketken kiçik kızını kutquzıp alğandan keyin Nurzıbanın Nabiğe bolğan hörmeti häsilip aştı. Hatta özünün Nabini tanlığanlığı üçün yeni bir qetim memnun boldı. Nurzıba bilen Nabi Beijingdeki oqış hayatını qadırlap tarışıp oqıp atatdı. Albatta tatlı günlerde yurtta qaytıp qoldan kelgan işlarni qılıp yurttaşlarga javob qaytırıp atatdı. Ondaqta ularının Beijingdeki oqışı muvaffaqiyatlı axırlaşamı? Ula, rastlılığa dastlabki deyişkendek birlikte yurtta qaytamı? Bula qızıqsanla, deqtanla davamlıq Ətki Radio Jurnal programımızga orınlaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin davamı da bolsın.

0: تخمه ازون بوقش که کلم نشکن اشتب چکلش که اشتب کل بومایدو. پن تکنیک نان ترقی کلش که اگشپ پارکلندروگیچ دن ایبارت بوقل تکنیک توسکی موجود بوقان اشترمو ماشین اورنن ایلش کالپیگ دوش کلدو.
1: بگن بس انسالا حیاتی دوش کلوات کان انج چون تهدید نیمه دیگن تیم دو تختلمیز.
2: منچه اروش چکیش دنیا اروشی دا قزا قلغانلار 70 میلیون دن اشیدو.
3: مینانچ اچارچلک Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdır.
4: Vaba və mühit bulğun işim o, nəyətə qorxunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə mən?
1: Tama kiçik iş. Tama kiçik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқта елі.
0: Қадірлік достына, шамалының шекілініші көп қыл амыл вә жәрияңғы чет алуды. Шамалының шекілінішілігі асасық сәйіплі төвенде кетті. Birincisi, quyosh radiasiyasi issiqligi. Quyosh nuri yer sharining sirtqi yuziga tushib, yer yuzining temperaturasini o'rlatibdi. Yer yuzidagi havo issiqlikdan kengayib, yeniklab, yuqoriga o'rlab, yuqoriga o'rlaydigan issiq havo oqimini shakllantirdi. Ikkinchisi, sovuq havo oqimi. Issiq havo ko'tarilgandan keyin tuman temperaturlik sovuq havo taraf-tarafdan to'g'risiga oqib kirib, issiq havo ko'tarilgandan keyin qolib qolgan bo'shliqni to'ldirdi. Bu xil sovuq havo oqimi shamolning asosiy oqimini shakllantirdi. Üçüncisi, yer yüzü temperaturasının farkı. Yer şarının sırtı yüzünün her kaysı caylarının temperaturası tähşi emez. Temperatura farkı mevcut. Bu xil temperatura farkı hava zişliğinin farkını keltürüp çıkırdı. Bunun bilen hava besimi hasıl buludu. Hava besimi gradiyentlik küçü şamalının şekillenişideki bivası sebeplerinin biri bulup, o havanı yukur hava besimi rayonudan tüven hava besimi rayonu iştirdi. Törtüncisi, yer şarının öz okuda aylanışı. Yer şarının öz okuda aylanışı şamal yönelişige təsir görüstüdü. Yer şarı öz okuda aylanğanlıqdan şamal yönelişi hərəkət jarayanında tədrici özgürüp eğişini şekillendirdi. Bu xil eğiş küçü yer şarı aylanışının eğiş küçü dep atalıdı. Beşincisi, sürkülüş küçü. Yer yüzüge yaqınlaşqan ahvalda yer yüzidagi sürkülüş küçü şamal yönelişige təsir görüstüb, onun yantu yönelişte eqişini keltürüp çıkırıp, tən besim sızıqı bilen bir bulun asıl kılıdı. Altıncısı şamalının aylanış mexanizmi. Şamalının şekillenişideki tüp sebep, yer şarının sırtkı yüzü sıklıkı uçurgandan keyin, ısıq havanın örləb, soğuk havanın tüvəlləb keçişini keltürüp çıkırdıgan aylanış jarayanıdır. Bu xil aylanış mexanizmi şamalının davamlıq eqişiga türtkü boludu. Yettincisi, Havanın kengeyişi və tarayışı. Yığılıp qalğan su pari su tamçılarını asıl qılğanda həcmi kiçikləb, hava ətrafı da iqin payda qılıdı. Şunun bilən şamal şəkillendi. Bu mu şamalın şəkillenişidəki yeni bir mexanizm. Yuqurqılan yığıncaqlığında şamalın şəkillenişi köp xil amıllarının universal təsirinin nəticəsi. Quyosh radiasiyasının ısıqlıqı, yer yüzü temperaturasının farkı, hava besiminin gradiyentlik küçü və yer şarının öz okuda aylanışı, sürküliş küçü, şamalının aylanış mexanizmi, havanın kengeyiş tarayışı qatarlıq amılla birlikdə şamalının şəkillenişi və yötkülüşüge təsir görüstüdü.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıla. Atanısını xorluğalı kığıp şayman kılgıçılanın miras ülüşü bulamdı. Kum kanastiki uykusuz keçe. İşki abdümül sokulup üçüncü kişini zahimlendirse, tölem cevapkarlıkını kandak taksim kılış gerek. Ünümünü görüş hüdü kılınamdı. Uğulaş tokini vədisini işqi aşuralmay tölem tələb qılındı. Əmdiqdənlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Çılısa şu tamçını ten parçalap he onun bilen hozırlanğınız gelirken. Kudde men güyü ayrılmaydıgan dek, hiç nimi özgermaydıgan dek. Pekat pekhit onun bilen yürgen minotlarda toxtap qalğan dek muşundaq his qıldıkansız. Demek muhabbet tatlıq nerse. Söygü bizni muhabbet otlarda tavlıq uçudur. Muşa hayatta söygen ve söyülgen çığımızda nurgun nersler biz üçün en yakınlık, güzel göründük. Şunun üçün söyüp kanmayımız, söyülüp toymayımız. Radyo aldıdık ki barcı muhabbetli kişilerimiz üçün söygü muhabbetli küylerimiz yana devamlık yağraydı.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıyordu. Anlavatqanınlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anlap kelavatqan, mängü anlap tügitənmigən, həm mängü zerikməydigan yıqımlıq bir köy bar. Bu köy zadı nimə? Bu köy muhabbet. Muhabbet ən şu yıqımlıq köy. Kişilər eytib tügitənmigən, ahırlaştıranmigan mängülük bir naqşı bar. O bolsa mı muhabbet naqşısı? Hiç qandaq kişi yoluqmayman diyenmeydigan, yoluqqanla qandaq sigi yoluqqanlığını bilmeydigan şundaq bir baxt bar. O bolsa mı yanıl muhabbet? Faqat çin aqida, tevrenmez irade, şundaqlı güzel bir qalıp arqılıq köngül qoyup parvish qilgandılar, sağlam taraqqi qilib şirin meyve berdigan, aksi bo'lganda asan nabut bo'ldigan bir ko'chat bor. Bu ko'chat dal muhabbat. Muhabbat bo'lganligi uchun bu dunyo shunchalik go'zal, shunchalik suyumli. Muhabbat bo'lganligi uchun bizning uzilmas melodiya programimiz bu shunchalik rangdor. Qaynamasa muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, törlük amalla bilen kirimli aşırış yollarını kenga etiş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər berdi.
1: Kirim, xalq amısı ən bivasıda, ən köngül bildiğin eriş duyğusu mənbəsi. 2026 yılı hükümet xizmetinin dokladda, şəhər yezi ağlısının kirimini aşırış planını tüzüp yol koyuş, otur koyuldu. Bu, 15-ci 5 yıllık yerik plan programısıdaki alaqıdar bayanlarga mas geledu. Puhralar köngül bildiğin birinci derecelik çoğun iş bulu süpüt bilen, şəhər yezi ağlılarının kirimini aşırış planını kütüşke arzıydı. Kırım'ın aşırış siyasette köp tilgilingan söz gaylandı. Yakın yıllardaki siyaset tedbirlerini retligende Kırım'ın aşırışının devletinin yukur katlamlık layihesi ve noktalı hizmet oranlaştırması da körülüş derecesinin bargansıra eşi vatkanlıkını körü olgılı buludu. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda şehir yezi ağlılarının Kırım'ın aşırış planı oturup koyuluştun bir yıl burun Merkez Komitet Bengontingi Goyan Bengontingi istimalını canlandırış məxsus hərəkət layihəsini besib tarqıtıb, şəhər yezi ağlılarının kırımını aşırışını ilgir sürüş hərəkətini tunci məzmun qılğandı. Yaqında köptürlük kırımını aşırış siyasəti ziş planlandı. Məmləkətlik maliyyə xizmət yığında ağlılarının kırımını köp xil yollar bilən aşırış 2026-cı illik noxtılıq vəzib qılındı. Məmləkətlik tərəqqiyyat və islahat xizmət yığında Köp xil yollar arqılıq iş qorunlaşdırıb kirimni aşırışını ilgir sürüş tələb qılındı. Dövlətlik tərəqqiyyat və islahat komiteti xalq igiliki universal məhkəmisinin başlığı Joe Chin munularını bildirdi. Şəhər yezi ahalılarının kirimni aşırış planını tədqiq qılıb düzüvatımız. Şunu olan bir vaxtda 2026-cı ili mərkəzinin birinci nomorluq öcətidimi, dekqallarının kirimni muqum aşırışını pahalı ilgir sürüş gəudilik oran qoyuldu. Ziş orunlaştırmanın arkasında kırım taksimatını mükemmelleştiriş. Ağlılarının kırımını aşırışını ilgir sürüş münasebetlik siyasetlerinin sistemilik, istiroluk buluşu teximu gevdilendi. Konkret kılıp etkanda ağlılarının kırımı maaş karakterlik kırım, mal mülük karakterlik kırım, ticaret karakterlik kırım katarlık taraflarını özçik alıdı. Cungo Makro İqtisat İlmi Cemiyeti'nin muan başlığı Liu Shangxi mundaq qardı. Bu bir qanç qısım kirim, işqorunluş muhiti, məbləq siliş muhiti, ticaret sodu muhiti qatarlıqlar bilən ziş münasibətlik. Alilərini xəcləydiğən pul buluş imkaniyeti yıqılış üçün yuqarqı üç çoğun muhitti saxılmatqan tosıq nokta, ağırıq noktalardan qol silib, kəlgüsü közlümini mukumlaşdırış gerek. Türlük amallar bilən kirimini aşırış yollarının kena itiş. Konkret qılıp etqanda bir qançı noktalıq sahəgə, Alaydı dikkat kılışka doğru kilidu. Yukur süpetlik iş korunlaştırışını ilgir sürüp, tortini çoğun yasaş, hem yakşı taksimleş gerek. Kırımın aşırışının asası aldı bilen iş korunlaşışını mukumlaştırışta. Hazır ıqtisat tipini özgertiş, yeni teknikinin zərbisi, xalqara bazardaki iniqsizliğinin küçü işi qatarlıq amınlarının təsirde, kısmen amma kəlgüsü kırım və iş korunlaşış istiqbalıdın endiş kılmaqda. Bunun qarda mərkəz noxtuluq sahə, noxtuluq kəsib, şəhər yazılardaki asasi qatlam və otura, kiçik, mikro karxanlar iş qorunlaşdırışqa mədəd beriş planını yol qoyub, köpxıl tədbirlərini tən qolunub, maaş xarakterlik qırımının muvafiq işini ilgir sürüşünü otur qoydu. 2026-cı ilik hükümet xizmetidin dokladda, şəhər bazarlarda 12 milyondan artıq adəmini yenidin iş qorunlaşdırış otur qoyuldu. Bu 4.15%-dən 5% kiçə iş sürtü bilən mas kilidu. Tortni yanımı çoğun yasaş bilən bir vaqtda tüvən kirimliklərinin kirimini köpəydiş, otural kirimliklərini kinaydiş, ziyadı yuqur kirimini muvapıq tanşəş, qanunsuz kirimini məni qiliş qatarlıq usullar arqılıq tortni yaxşı təqsimləş, oxşaşlı mühim. 15-ci 5 yıllık yerik plan təklibidə oturuq qoyulğan 3 köp buluş cəmiyyətini kürəş qiliş qırğbətləndiriş, Kırım taksimatını əlalaşdırışını yadrolu qımmet yönülüşü bilən təminlidi. Köp işlegənlər köp iliş asasını puxtulab, doğru pərxləndirdiğən, əmgək miqdarını ölçəb nəxləşdirdiğən bir yürüş mikro taksimat mexanizmini bərpa qılış gerek. Yeni 8 dərəcəlik işçi tüzmünü əməliləşdirib, köp işlegənlərini texniksi yuqurlarığa aylandırışqa küş qoş yolunu bərpa qılıb, texniksi yuqurla köp ilişqa kapalat qılış gerek. yenilik yaratqıçılar köp ilişki yardan berip, yenilik yaratıp beyişini texime erkettendirgiş küşke igi kiliş gerek. Noktuluk kişiler topuğu köngül bülüp, ictimai kapaletini mükemmelleştiriş gerek. 2025 yılı memleket bu içi şehir yezi ahalısının ilkideki otturuş kirim nispeti 2.31% boldi. Bu aldın kıyıldıkidin sel kiçiligen bolsumu, lekin şehir yezilerinin terakkiyat parkı yanıla bir kadar ulaşan. Dikkatlar katarlık tüven kirimlik ama kirimli aşırış planında noktalık maili şıkkı tigişlik obyektler. Şununla bir vaxtta yasımçılıkların prensipideki işçiler, canlılık iş korunlaşkalar, asasi katlamdaki hükümet hadımları katarlıklarımı kirimnin işi aciz buluş ekvalığa duş geldi. Bir vasıtı yardım biriş yöleş cihette en tüven maaş ölçümünü östürüş, məxsus yardım pulu siyasetini əlalaşdırış katarlıklar arqılıq, alaqıdar otura, tüven kirimlik amini noktulu kaplap, onlarının asasi maaşı ve paravallıq səviyyəsini östürüp, kirimni aşırıştın nəpiliş, onu eskiliş, onundun mənpətliniş imkanitige iyi kiliş gerek. Növətdə ictimai suğurta haqqı yuqur buluş, kaplaş dairisi təkşib olmasılıq, ornu kuyuş nisbiti tüven buluş katarlıq məsillər kısmen amma arısı da yenila gəvdilik bulup, ağlılarının yükünü belgilik dərəcədə iğırlaşdırıb etdi. Bu yıllık hükümet xizmetinin dokladda monolar oturuq qoyuldu. Şehir, yezi ağlılarının asasi kütünüş pulunun en tüven ölçümünü östürüş. Ağlılarının davalını soğurtısının kişi beşiği doğru kilidigan maliye yardım pul ölçümünü östürüş gerek. Bu tedbirle ağırıq noktuq bir vasıtı təsir görstüb, otura tüven kirimlik amının yükünü vasıtılık yenikletişke ünümlük yardım berdi. Çonkur uykudiki mülükünü uyğutup, baylıq effektini koyup beriş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda şehir, yezi ağlılarının kırımını aşırış planını yol koyuşta, ağlılarının mal mülük karakterlik kırımını aşırış gerekliliği inek oturup koyuldu. Bu kırımını aşırış yollarının kenayetişinin mühim yönelişi. Nöbette, devletimiz ağlılarının mal mülük karakterlik kırımının ilgilenen nisbeti de yanıla üst boşluğu var. Devletlik İstatistik İdarisinin sallıq məlumatı görstürüşçe, 2025 yılı memleket bu içe ağlılarının otturucu mal mülük sap kırımı 3.490 yuan getip, 1.6% eşip, otturucu maaş karakterlik kırım, ticaret sap kırımının eş nisbetinin tüven bulgan. Onun ilkideki otturucu kırımda ilgilenen nisbeti 8% bulup, terakki tapkan devletlerinin 20%'in 30% digicilik otturucu seviyesinin tüven bulgan. Malmülük karakterli kırımdan ibaret bu yeni motorunu kozutuş, ağlılarının kırımını aşırıştaki halkılık tedbiri. Kesip sahasıdaki mütexessis monularını oturup koydu. Pay çeki bazırı, öymülük bazırı katılıklarının mülük bağısını mukumlaştırıp, ciddi işletmeydiğen pulunu uzak meblağ silişki türtkü bulup, kapital bazırının payda nisbetini östürüp, kən ağlılarını kalıplaşkan meblağ siliş yolu arkılık, iqtisatının eş paydısıdın bəhriman kılış. Bilim mülük hukuki paydisi vekillikideki yeniçe mal mülük karakterlik kirimini köpeytip, yenilik yaratış neticelerinin kağız yüzünden hesabat depterigi yüzünleşigi türtkü bulup, onu hakiki baylık kaylandırış. Dikkatlar topu karta, yer koşulma kımmet paydisini taksimleş mekanizmini takamınlaştırıp, icar biriş, pay koşuş, hemkarlışış katalık usullar arkalık dikkatlarının kanunluk ilgi bolgan turalgısıdan canlandırıp paydınış üstüde ızlanıp, türlük amallar bilen dekkalların kırımını aşırışını ilgir sürüş gerek. Aldın orunlaştırıp kırımını aşırış közlümüsünü mokumlaştırış. Yakın kıyılardan bu yan devletimiz ağlılarının kırımı mokum açtı. 14. 5 yıl mezgilde devletimiz ağlılarının ilkideki oturuş kırımı yılığa oturuysa bilen 5.14% açtı. Şehir bazarlarda yeniden iş korunlaşkallar cemi 60 milyondan açtı. Bu, ağlılarının kırımını aşırış planını yolu kuşka, yakşı asas saldı. Asas hazırlandı. Kelgüsü yüzlünüp kırımını aşırış yollarını yanımı ravanlaştırış için, yine bazı boğuk nokta ve tosuk noktalarına yüzünüşki doğru geledi. Meselen, teknik ıslahatı ilip gelgen iş oranına sepleş bir ismi de, bir kısım emgekçiler maşinini adamın oranına almaştırış, AI'ni adamın oranına almaştırış kıyınçılıkıga duş geldi. Bunu hel kılış yolu, Adem'ge meblağ silişti. Hükümet hizmetinin dokladda yeniden gülünü atkan kesiplerini, kelgusi kasblarni taraqqiy qildirishni cho'rdigan holda yangi kasb, yangi ish o'rnini yetildirish. Suniy aql texnikasining taraqqiyotiga uyg'un bo'lgan ish qurinishish, egilik tiklashni ilgari surish tadbirlarini mukammallashtirish aniq o'tirib qo'yilib, amgakchilarning texnik islohotida tashabbuskorlikni qo'lga keltirishiga yordam berildi. Yana masalan, korxonalarning nisi qolgan pul masalasini puxta hal qilib, yerlik hukumatlarining tavallik mas'uliyatini chingitib, ish qurinishni sijil muqimlashtirish, kirimni oshirishni ilgari surishning mikro asosini puxtalash kerak. Ba'zilar mundaq taklif berdi. 15-5 yil mazgilda yerlik hukumatlar oliy kirimining xalq kirimida egilgan nisbatidan iborat bosqich xarakterlik nishonni bekitsa hamda uni aloqador tarmoqlarning baholash sistemasiga kirgizsa bo'ladi. Amaliyotda qisman yerlik hukumatlar boshlamchilik bilan harakatga keldi. Masalan, Guju o'lkasi oliylarning kirimini oshirishning 3 yillik harakatini ilgari surish qatorliq siyosatlarini chiqarib, 2025 yildan 2027 yilgacha shahar bozor yezi oliylarining ilkidagi o'tirish kirimini yilga o'tir hisob bilan 5% va 7% atrofida oshirishni aniq o'tirib qo'ydi. Oldin o'rinlashtirish, bog'lab yetaklash, to'siq nuqtini hal qilish kerak. Мұшында қылғандыла, тәшәбіскарлықны қолық келтіріп, шәрі езі ағалыларының кірімінің ашырыш көзілімісін мұқымлаштырып, тәрәкет нәтижелердің әрбір адамны текім көп, текімі адыл, мәмпәтләндіргіл болады.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: huquqini qo'g'dash, qonun ijro qilish, tezginlik salmog'ini oshirib, huquqqa daxli ta'rruz qilish, ig'vogarchilik qilmishiga qat'iy qarshi turib, davlatning zimin egilik huquqi va dengiz okean huquq manfaatini qo'g'daydi.
1: Amdi qisqa mamlakat xabarlari o'qitdimiz. 48-chi navbatlik dunyo mahorat musobaqasi 9-chi ayning 27-chi kuni kechda Shanghayda yopildi. Jungo vakillar umiki 41 oltin medal, 11 kumush medal, 4 mis medalga. 6 turda birinchilikka erishib, 5-chi qatim oltin medal tizimligida va kollektiv umumiy nomorda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turib, davlatimiz dunyo mahorat musobaqasiga qatnashgandan buyonki tarixdagi eng yaxshi natijani yaratdi.
0: 5-chi navbatlik dunyo raqamlik savdo ko'rgazmasi 9-chi ayning 27-chi kuni Xangzhouda yopildi. Bu navbatlik raqamlik savdo ko'rgazmasida 226 tur tunji qatim ko'rgazma qilindi. Jungo bilan Arab allarining raqamlik iqtisodga aloqador hamkorlik muddaonomasi imzolash summasi 255 million Amerika dollariga yetdi. 50 mingdan ortiq kasbiy savdogar ko'rgazmaga kelib mol sotib oldi. Odam soni oldingi navbatdagidan 20% oshdi.
1: Jiangxi'ning Nanchang'dan Qirg'izistonning poytaxti Bishkekga qatnaydigan Jungo Osiyo navbatchi poyezdi 9-chi ayning 27-chi kuni rasmiy qatnadi. Bu davlatimizning o'tir qism rayonida O'rta Osiyoga bevosita qatnaydigan yana bir yuk transport yo'lining ko'payganligidan darak berdi. Bu navbatchi poyezdni tashyo'l transportiga solishtirganda vaqt 10 kundan 15 kungacha qisqaraydi. Universal ashyo obrot narxi taxminan 20% tövəlləydi.
0: Stansımız xəbəri. Çoğ müşk iyiq Pingping bilən Fushuang Amerika şücay vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü saat 8-dən 55 minut ötkəndə, yəni Beijing vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü kəs saat 8-dən 55 minut ötkəndə, Amerikanın Atlanta hayvanatla bağıtçısıqa tınış aman yetib berib 10 yıllıq turmuşunu başladı. İcarı ayırıp olan qonğandın kiyin, Jungo bilan Amerikaning mol doktorlari va baquvchilari birlashib tekshirish orqali mundaqtadi. Ikki cho'ng mushuk iyig'ining salomatlik ahvoli yaxshi. Ular Atlanta hayvonotlar bog'chasiga yetkab kelinib, ayirib karantin qilinishga boshlandi. Jungo mol doktorlari va baquvchilar bog'chada 3 oy turib, ularning yangi muhitga tezdan uyg'unlashishiga yordam berdi. Amerika Atlanta hayvonotlar bog'chasining muavin boshlig'i Gina Feli mundaqtadi. Biz Chengdu cho'ng mushuk iyiq yetishtirish tadqiqot bazasi bilan yaxshi hamkorlik munosabati va cho'ngqur do'stlik o'rnatdik. Turli fan tadqiqot turlarini birlikda qanot yoydirib, cho'ng mushuk iyiq beqish, qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlaymiz. Amerikalik sayohatchilar ikki cho'ng mushuk iyiq bilan ko'rishga eng doim taqozo ekanligini bildirdi. Sayohatchi Holli, "Bek ayajonlandim. Cho'ng mushuk iyiqning keladiganligini anglab, ularni ko'rishga taqozo bo'ldim," dedi. Sayohatchi Niki, "Mən bək ay acallandım. Mən çox müşk iyiqni yaxşı görümən. Ula bək omaq," dedi.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anladdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi Dünya'yı nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Sumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, yer şehirdeki birinci çoğun yeşil soda iqtisadi gevdesi bolu süpeti bilen, Jungo'nun yeşil sodunu kengaytışı, hem özünün yukur süpetlik terakiyatı paydılık, hem terakki kılavatkan devletlerinin yeşil tıpkı özgertişi paydılık bulup, Yer şehri kilimat özgürlüğü takabül turuş için töhpe koştu.
1: Kanada'nın alakadar organları yakında ilan kılgan sağlık malumat, tetkikat dokulatı ve tekşürüştün malum buluşça, Jungo Kanada'nın eksport pazarını köp mənbəleştirişdi ki, halkılık hareketlendirgüç küşke ayılını bitirdi. İki devlet otursadaki soğudu kurulmasının əlalışı ve iqtisat soğudu əmkarlıqının çoğun kuruluşuğa əgişib, Jungo Kanada soğudusunun devamlıq eşşedin ümit var.
0: Jallıqlarının köpkıllıkı yer şaharını tolıp taşkan hayat deyip işki iyi kılıdı. Şundakla o insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışının asası. Jungo nurgun devletle bilen birlikte pesil kuşlarının köç can tomurunu ortak koldap, yer şaharı hayatlık ortak yavdısı berpa kılışka canlı küşlük ızaat verdi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi deyip kıtınla bugünkü Dünya'yı nezer programımızda bolsun.

قەدىرلىك دوستلار، كانادانىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات، تەتقىقات دوكلاتى ۋە تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو كانادانىڭ ئېكسپورت بازىرىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتىكى ھالقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلىنىۋېتىپتۇ. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سودا قۇرۇلمىسىنىڭ ئەلالىشىشى ۋە ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو كانادا سودىسىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. كانادا جۇڭگو سودا كېڭىشى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كانادانىڭ ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسى كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58.4%-نى ئىگىلىگەن. نېفىت ۋە سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81.8% ئاشقان. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sommisi 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdürü Koşumçu Baş Ticaret Emeldari N.B. Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Cungo'a kılgan eksport sommisi da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tinch Okean rayonu da yeni nait zor hemkarlık boşluğu var. Eger 2026 yılının aldınki 20'deki sallık malumattan paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kılıdığan eksportini 50% aşırış nişanını emelge aşırışıdın ümit ba. Kanada, Britanya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık malumatıdı körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviye yartılgan. 9. ayının 5'ide Kanada parlamentinin azası, Kanada Energiye ve Tabi Baylık Ministerliğinin Devlet İşleri Katipi, Kori Hogen Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatının Energiye Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogen Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda, Kanada bilen Jungo otursa da tabi hemkarlık, hemralık münasivet ve alakıba. Jungo import menbesinin köp menbelişini işkaşırışını ümit kılgandek, Kanada mı export bazarının köp menbelişini işkaşırışını ümit kılıdı o digen. Kanada Alberta Daşösi Jungo Şöyani'nin en yeni tətqiqat dokulatıdı körüstülüşçe, Kanada eksport bazırının köp mənbəlişini ilgir sürüş və təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış cəriyanı da, Jungo Asya Tinch Okean bazırının yadroluq tərkibi qısmı qaylangan. Dokulatik alaqıdar sallıq məlumatladı körüstülüşçə, Kanadanın Jungo eksport qılıdığan tavarlarının 30%-i selinmə boyumu süpütüdə Jungo'nun sanayət işləb çıxır sistemisi qikirgen. Bu nisbət dünya bazırının otturt səviyyəsidin خیلی لیوکری. دکلات تا خلقرا تشکیلات خلقرا سود مرکزنگ باعث نقل کلترلیب مندک تپکر استلدی. یکن قیلادن بیان کانادا بلن جنگونن سودی دیکی از ارا تلوکلاش چالکه کورنرلیک آشتی. جنگو کانادانن آسیا تینچ اوکیان رایونگا کلیدگان اکسپورتنی کنایتشیگه کن باشت قاضر لب بادی. دکلات مندک دیلدی. Kanada'nın Jungo'a kılgan eksporti, energiye ve kan mesulatları, yezi igiliki ve yezgilik yemeklikleri, ormançılık mesulatları, kimya sanayiti mesulatları, maşini sazlık üskünülleri katarlık neçi on sahani öz işçi galudu. Az sandiki bir kanç tarmakka tayanmaydı. Bu Jungo'a kılgan eksportinin sicil iş asası igişkellikidin direk berudu. Kanada Jungo Sodgerle Uyuşması Amerika Harris Elrayni Tekşürüş Şirketi'ye havalı kılıp tamamlıgan en yeni tekşürüşünün ayan buluşça, Kanada Sodu sahasının Jungo bilen hemkarlış işendisi körünerlik aşkan. Bu kıl otur katlam ve onundun yukarı başkuruş vezibisini üstü galgan Kanada Sodu sahasıdaki zatlağı kartılgan tekşürüşünün məlum buluşça, 70% yakın ziyaret kılınğıcı kelgüsü 2 yılda Kanada Jungo sodusunun aşıdığallıkını mölçerdigen. Bu nispet 2025 yılıdaki 52%'nin yukur bolgan. Tekşürüştün məlum buluşça 48% ziyaret kılınğıcı Jungo'ni öz sahası ve karxanının strategiyelik bazırı edip karaydıken. Bu 2025 yılıdaki 31%'nin körünerlik yukur iken.
Kanada Jungo Sodgerle uyuşmasının başlıkı Dengjun Mandak dedi.

sanını yazıp çıktı. Yeni Zelandiya'nın sabık zonlisi Jacinda Ardern ilgiri çıpar kuyruk layıkorek'nin her yılı Yeni Zelandiya bilen Cungu otursa da berip kelip küç misali arkalık meyli kandak vakti bolsun, hemkarlıqının en tayin muhim işkallikini düşendirgen. 2015 yılıdan bu yan Poyan Köli koğuladığan rayonu bilen Moğolya Yavayı Callıqla İlmi ve Koğdaş Merkezi Ağ Gezgilik Turuna halkı belgesini tətkik kılış ve hemkarlışını kanat yaydırdı. Moğolya'nın turunu türü tətkikat mütəxəssisləri, o da neçə yıl Cungoğa kilib, halkı belgesi silinğen Ağ Gezgilik Turununun kıştın ötüş əhvalını ız qoğulab iyigilədi. Moğolya Yavayı Callıqla İlmi ve Koğdaş Merkezinin müdiri Niyan Bayar Batu Bayar 13 yıldan bu yan Cungo'nun ekologiyelik muhit siyaseti üzlüksiz mükemmelleşti. Bolup mu suluk yer koda sahası da teyhi mi şundak? Cungo mezgur rayonunun münevver ülgesine aylandı, dedi. Cungo suluk yer kodaşını asas kılıp, dövlet halkıgan hemkarlık üçün körük silip, kuşlarının kök asmanda pervaz kılıçını her kaysi dövletle bilen mürünü mürgü tirap kodap, adam bilen tabiat inak ötüşünün güzel menzirisini birlikte hücudu keltirdi. Hürmetlik radyanlı uçula, yukarıda Dünya Nazar programımızı oranlaştırgan mezmolarımızdan alıp ötünle bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharrarı Amangül Habibullah, Nazar Elçisi Kurban Nisa Cappar.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirləvatkan radio amıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anışananı karışalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırsı da kılgan şençini çınırtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaydığı namlık söz ne? Ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

رئیس افندی، اشکیم من جیگرم برنجیلی جنگو خلق چون تولما آلایده بر یل بولدی. بو یل جنگو کمونیستیک پارتیز قرلغالقنن 100 یلقی. بو یل ینه جنخوا خلق جمهوریتنن برلشکن دولتل تشکلاتی دیکی قانونلوغ ارنی اصلی کلگلیکنن 50 یلقی. جنگو بو تاریخی اشنی داغدوغلی خاطرلیدو. Biz Jungo'nun Birleşken Devletle Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlıq paal türütkü bulup, Birleşken Devletle Teşkilatının uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teximi zor töhpü koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri her kaysi devlet rehberleri Birleşken Devletle Teşkilatı Kurulgalıqının 75 yılıqını təbrikləş temisidiki bir qatar ali yığıllağı birlikti qatnışıp, siyasi xıtapnamı ilan qılıp, yuqumğa əmkarlışıp taqabıl turuş, xırsqa qol tutuşup taqabıl turuş, köp tərəpçilikdə çın turuş, Birleşken Devletle Teşkilatının rolunu küçəytiş, dəvr və əvlatla üçün ortaq kiləcək yartışını vədi qılğan iduq. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, girerleşme təsir payda kıldı. Her kaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatkı bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqaniliği bolgan teşnalıqı teximi açtı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işler boldi. Dünya yeni davalğuşluk özgür iş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazınışımız şart.

yeşil, tüven karbonluk energiyanı terakki kıldırışını zor kış bilen kollaydı. Çıgıra sırtı da yanıdın kömür elektrik türlerini yolu koymaydı. Herket yolun işi de çıntırış. Terakkiyat baylık eselenmesini aşırıp, namıratlarını azaytış, açlık bir hatarlıki, yokunga takabül turuş ve vaksina terakkiyat meblağı gamlaş, klimat özgürüşü, yeşil terakkiyat, sanayetleşiş, rakamlık iktisat, alakını ravallaştırış katarlık sahelerdeki hemkarlıkını noktuluk alığı sılcetip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını tez emelileştirip, dünyavi terakkiyat takdirdaşlık gövdesini berpa kılışımız gerek. Congo kelgüsü 3 yılda terakki kılvatkan devletlerinin yukumgı takabül duruşu ve iktisadi, ijtimai terakkiyatını esli keltürüşünü kollaş için yine 3 milyar Amerika doları halkara yardımı verdi halkın cakarıldı. Üçüncü, biz iştipaklıkını küçeytip, öz ara hürmet kılıdığan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan halkara münasebet ideyesini emniyet körsütüşümüz şart. Tınış terakki kılıdığan dünya, erkıl şekildeki medeniliklerini sığdıralaydıgan buluşu. Cezmen, zamanı ulaştırışının köpkıl yollarını kubul kılalaydıgan buluşu gerek. Demokratiye, kaysi bir devletinin patni temez, belki her kaysi devlet halkının hukuki. Halkara vaziyetinin yakınki mezgillik terakkiyatı şunu yeni bir kitim ispatladı ki, sırtının her bir cihette arılışı ve atalmış demokratik özgertişi tügümez balayı apet yağdırdı. Biz tınışlık, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetini zor küş bilen evüc aldırıp, kiçik çemberek şekillendiriş ve nöl neticilik ilişkini çörüp taşlışımız gerek. Devletle otursa da ıhtılap ve zidiyet körülüşten saklanmak ders. Lekin baraverlik ve özara hürmet kılış asası da sökbetleşiş ve hemkarlış gerek. Bir devletin muvaffakiyet kazanışı yeni bir devletin mukarrer mağlup oluduğalıkıdan direk vermeydi. Bu dünya, her kaysi devletlerinin ortak üsüp yetidişi ve olgı besişini tamamen sığduralaydı. Biz karışlaşmayı söhbetleşiş, çetki kalkmayı sığduruşcan buluştu çıntırıp, öz ara hürmet kılıdığan, adil, ekani bulgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan, yenice halkıra münasebet orantıp, menfaatinin bir kişi noktasını kengaytıp, en çok merkezdaş çembersizip çıkışımız gerek. Cumhur milleti tınışlık, icillik, inaklık ideyesine varislik kılıp ve intilip gelgen. Biz burunmu tacavuzculuk kılıp bakmagan, başkalarını bozak kılıp bakmagan, bunun dinkiyimu tacavuzculuk kılmayımız, başkalarını bozak kılmayımız, zomu yer bulmayımız. Cumhur baştın ahır dünya tınışlıkının berpatisi, dünya terakkiyatının tökpikari. Halkara tertipnin koğduğucisi, ammivi meksulatının temeli gücüsü bop geldi. Yine davamlık özünün yeni terakkiyatı arkalık dünyanı yeni pürset bilen temelleydi. Törtüncü, biz dünyavi idare kılışını mükemmelleştirip, hakiki köp terapçilikini emliyet körsüçümüz şart. Dünyada Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkara sistemeden ibaret birli sistem ba. Halkara kanun asas kılıngan, halkara tertipten ibaret birli tertip ba. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksidi ve prinsipi asas kılıngan halkara münasebet asasi mizanıdan ibaret birli yürüyüş kaydı ba. Birleşken Devletler Teşkilatı hakiki köp terapçilik bayrağını egiz götürüp, her kaysi devletle umumüzlük xavfsizlikini ortak koğdaydıgan, terakkiyat neticilerden ortak behrindigan, dünyanın takdirini ortak ilgileydigan yadroluk supuğa aynı iş gerek. Halkıra tertibini mukumlaştırış için küş çıkırıp, ken terakki kılavatkan devletlerinin halkıra işladiki vekillik karakteri ve pişkir bayan kılış hukukunu aşırıp, halkıra münasebetini demokratiyeleştiriş ve kanunçillaştırış kütürütkü buluş cihette oldun katardı meniş

lazım. Xavfsizlik, taraqqiyot, kişilik hukukdan ibaret üç çoğun sahadaki hizmetlerini tenkeş olgu siljitip, ortak karalma tüzüp, dikkatini gavdilik meselelerge merkezleştirip, herket kolunuşka ehmiyet berip, her kaysi taraflarının köp tarafçilik hakkıdaki vadisini delcayda amelileştiriş gerek. Reis Efendi, dünya yeni bir kitim tarihinin töt koçu eğizliği kip kaldı. Mən şunun qatı işinimən ki, insaniyetinin tınışlıqı intiliş, terakki kılış, yüksiliş iqimini tosup kalgılıp olmaydı. Emmeylen işençini çıngıtıp, dünyavi tehdit ve hırslağa kol tutuşup takabül durup, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türütkü bulup, birlikte tehimi güzel dünya kurup çıkaylı.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'in 2021'li 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlı kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur Halkı'nın kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silivatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun 1/4'ünü egiledigan Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnesine kaytadan kadem koygalıkıdan derek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çoğkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yolun işini igilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ıhtısatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işgâ aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umum yüzlük hallık cemiyet kurup çıkışı nişanını işgâ aşırıp, Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisinin kolu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumlülük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, Xalqara adillik ve haqqaniylikni qoğdab, dünyanın tinchligi ve taraqqiyoti uchun zor tökp qo'ydi. Cungu xalqi tinchlikni qizg'in söyüdi. Tinchlik ve xotirjamlikning qimmatli ekanligini obdan biladi. Shunga mustaqil o'zga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini boshdan oxir yurgizib, adolat ching turib, haqqoniyatni yoqlab Zomgerlik ve zoravallık siyasisiga qat'i qarshi turdi. Cungu xalqi kan taraqqi qilayotgan davlatlarning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'i qo'lladi.
Jungo xalqi ortaq taraqqiyotqa turtki bo'lishqa kuch chiqirib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'ldan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha taraqqi qilayotgan davlatlarga chomining yetishchi yordam berib, Jungoning taraqqiyoti orqali dunyoni uzluksiz yangi fursat bilan ta'minladi. Yangi tashlaman o'pki yalug'i yuqumi butun yer sharini qoplagan xatarli paytda Jungo dunyoni o'zining oldini elish tizginlash tajribalaridan faol ham bahri qilib, har qaysi davlatlarga ko'plab yuqumga taqobul turish moddiy ashyolari, vaksina, dori yetkazib berdi. Virus manbasini surishtirish ilmiy hamkorligini cho'nqur qanot yaydirib, insoniyatning yuqum ustidan uzil-kesil g'alaba qilish uchun samimiylik bilan faol tirishchanlik ko'rsatdi. Bu 50 yilda Jungo xalqi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nopozi va o'rnini boshdan oxir qo'g'dab, ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan hamkorligini kun siri cho'nqurlashtirdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlatlik mas'uliyati va burchini sodiqlik bilan ado qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqaro ishlardagi yadroliq rolini qo'g'didi. Jungo talash tortishni tinish usulda siyosiy yo'l bilan hal qilishni faol tashabbus qildi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tinchlik saqlash harakatiga 50 necha ming odam qitim xodim avatib qatnashtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zolik badali topshirishdagi ikkinchi cho'ng davlat va tinchlik saqlash xarajatini ustiga elishdagi ikkinchi cho'ng davlat bo'lib qoldi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ming yillik taraqqiyot nishonini boshlamchilik bilan ishqa oshirdi. 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini boshlamchilik bilan amaliylashtirdi. Dunyoning nomratlarni azaytish ishlari qo'shgan to'kpisi 70% dan oshdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasi va dunyo kishilik huquq kitobnomasining ro'yiga boshdan oxir amal qilib, kishilik huquqning umumiyligini Jungoning amaliyati bilan birlashtirishni ching turib, davr iqlimiga uyg'un keladigan Jungocha kishilik huquq taraqqiyot yo'lini tepib chiqib, Jungoning kishilik huquq taraqqiyoti va xalqaro kishilik huquq ishlari uchun zo'r to'kpi qo'shdi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü övünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Jumhuriyetining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asliga kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zining bir qismini anglatdik.

90'nın yadıda boğundak biz bu bir kanç günlük programlarımızda Rozi Gülbay'nın Tarım Jurnalı'nda ilan kılıngan Arzu Üçün namlıq povestinin aldan kısımdan anlatkandık. Şunda kılıp Nabi bilen Nurzaba Arzusu boyunca Beijing'deki Ali Mektep'teki meniş tayarlıqı düştü. Jurt ahli Nabi ve Gülzaba başlık 11 balının Ali Mektep'ki ötkerlikini tebrikleyip katı ziyafet ötküzbədi. Nabi Nurzaba'dan 10 neç gün burun paytaht qarap yol aldı. Gerçi bir kısım kişiler Nabi'ni çay içküzüp koygan Nurzaba'nı taşlap ketti edip söz çöçek kılışkan bosumu olanın iradesi nahaydı çın idi. Ondaq da Nabi bilen Gülzaba'nın Beijing'deki külleri kandaq bola. Bunun kızıqsanla dekıtınla devamlıq bugünkü radio jorlu programımızga urlaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devam edip olsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızı avalı kıdaylı yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bolsın.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avalqıdaq yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda.

Sevgili dostlar, programımız da almışım atıdı. Muhabbetli küylerimi anlat bittik. Elbette biz her bir programımızda güzel tavsiyelerimizde mi sizlere sunup geliyordumuz. İktisat doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Muvaffakiyet doğrusudaki tavsiyelerimiz mi var? Programımız kayıt kessek, dünyada meblağ silip iktisadi ünüm yaratışının şekilleri intayın köp buludurken. Bunların içi de ziyansız paydası en köp boğan bir kıl meblağ siliş şekli var. Onda olsa bu kıl meblağ siliş şekli zadı kaysıdır. Yani öz özgü meblağ siliş şekli. Şimdi bizden bir ömür koğuluşluğumuz tekim yakış şarayet azadı durmuş geçiriş. Bu elbette nimeden ayrılanmaydı o diyen de özümüzgi meblağ silişten ayrılanmaydı. Kelgüsünüzgi nispetten kaymı kıpkağın bolsanız özünüzgi meblağ silin. Belkim deslepte meblağ siliş ünüme tazı köründerlik bu maslıkı mümkün. Bırak vakit sizge ilgiri toğır tallıgallıkınızı ispatlap berdi. Pulunuz her kanç köp bolsun mu bazı ısırap kısınız ve onundan ayrılıp kalırsınız. Yetip yese tağımı toşumap da o diyen gep var. Oranınız her kanç yukur bolsun mu hemen bir günü onundan ayrılırsınız, onundan kuruk kalırsınız. Fakat iktidar, sapa ve hısletini hazırlısınızla o sizini taşlap gitmeydi. Özünüzde bilim, akıl, sapa, sağlam beden cihetini güçlendirirsiniz la, bu özünüz için intayın paydalık bulundu. Şuna özünüzde devamlı meblağ silişini unutup kalma. Kendimize güzel tavsiyelerimizden kiyen güzel küylerimiz devamlı siz için yanraydı.

Sevimli kanlıcılar, programımız şu tapta dağılmışı batıdı. Güzel peziletle intayın köp. Bunun içi de minnettarlık, kent korsaklık, peziletlerin tizimliği de en aldığı tizildiğin tizimlik. Yeni bir pezilet var. Bu bosumu epoçallık. Epoçallık en güzel pezilet. Ali Canap kişiler her vakit, her kandak orun, her kandak işte epoçallıkını özgü dost tutkan buludu. Başkalar erziyet yetküzgende karış terepke, karışlık köz tişke haklık durup mu? Üç anmastın kandak oludu. Kan korsaklık bilen ulanı keçirip etudu. Özünün yüksek ahlak pezileti bilen başkalarını tesirlendirdi. Könlüdeki kırını yuyup kişiler arasında dostluk, inaklık, kuşal kuram keyfiyat şekillendiriş için hareket kıldı. Psikolojiye dair bazı mezmullarını anca mınca okup kaldım. Bazı bir ruhi keselliklerini davalaşının usulü mü başkalarını keçirip etdiği işlepti. Demek başkalarını keçirip etiş mi ademlerdeki bazı bir keselliklerini yok kılalaydık. Şimdi turmuşta her kandak adam hatalıktan pütülleyi hali yok gidemeydi. Hem adamın azdır köptür kemçiliği buludu, yetersizliği buludu. Muş sebepten çoğu digende bir bilen talaş tartış kılıçtın, bazı da ufukuşmaslık, bilmezlik sebebinin başkalığa azar verip koyuştun sakınlanmaydı. Biz bana muşundak ehvalga uçurga vaktimizde başkalar ötküzgen sevellik, hatalıklarını amalının barca keçiriş gitiriş işimiz gerek. Bu demek ki asan boğan bilen kınmak behtes iş. Bu uçallık bilen keçirsek her iki tarafının dili söyünüp gönlümüz kuşallık kıtılıyordu. Yani şundakla dostlarımız köpüydü. Özümüz bu oylap bakmağın hürmet, inavet, himmet ve yaşlılıklığa müyesser buluşumuz mümkün. Şunun için epoçallık ne özünüzü dost tutun. Ken korsaklık ve epoçallık ruhu hemimizden kalıp törünün orun asın. Yine ise radyo aldıdaki barç suyumluk anlayıcılarımız için yakınlık güldürümüz devamlı yamraydı.

Qadirlik anglovchilar, programmamızni almashtiryapmiz. Anglavatganlar stansiyamizning üzilmas melodiya programmasi. O'ylamay deb baxtim qancha rat seni. Beribmi baxtim ham o'zimga va'da. Lavzlar ularkan piroqda gulim. Bir o'zing to'g'riliq gap bo'lgan edi. Tarpin besilmas og'zida elning Kulukun kızıydı senin mi belkim? Başka bir sevdadır, aşıklık diyen. Beşiği kegen de, bilidu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yaş köyge hissiyatını şu adamdın başka kişi hiskıp bulanmaydı. Onun doğrusu, şu yaş köygen kişinin bir külkisi, bir didari, bir tam uçur. Endi muhabbette yaxşı görüşkenlerinin bir-birini qadirlep ütüşü bizge muhabbetinin kımmet hikayelikini yeni bir qaytımı his kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin qadirleşini bilmişsiniz o mengüsüzden emez. Bir qitimlik haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

Uni uncu alamı yaman görüp getmez dur. Onun her halı da neydi yakşı? Uni yaman gögünüm yok. Onun işçim ağırıydı. Minin işçim ağırgan adamlarını yakşı görüp getmeydi kallıkımını bilirsen o. O etrafında pervanedek aylanıp, seni köngül azadılıkıge eriştirmen dep, kılgan gep sözleri bilen kılıkları adamını bezar kıp koydu. Onun yana cennetliklerini yavuz cağlaydıgan yerime batıxı. Apam bu şundaq dep diken. O cennetliklerden koks gerek. Turki, kudu orunduqtu olturgan oruq mekian kokşaydı. Kim gep kısı kanıtını kıkıp, toğlap ketidigan deklik köründü. Hemmini onun dili köme. Kadenin putuğa itip koygununu unutup kaldın mı? O çağdı men mesidim. Bu musu onda kışını kılamdım deyse. Stuart özünü aqladı. O işqa kadi qumsaqlımıdı. Kaslin bilen Rayford mu, Calvert əpendi mu, man öşlük kılışmıdı. Pekat aşu şımallık alvastı mumayla, meni yavuz dep tıllap, qoğa kütürdi. Yani dexi, medeniyetlik adamlarının yavayı cennetlikler bilen bildi turuşu tolu mu xatarlayık dedi. Onundan rengiş macetsiz. O diyen şımalık alvastı. Edep ahlakını bilmeydi o. Onun istige, sen onun ögey oğlunun putuğu etip koydun da. O iş onun meni akaretlişige asas bulanmaydı. Sen apamın öz oğlu, Tony Fontaine seni yarlandırıp koyganda, apam şunda qovğa kötürdü mü? Yaq. Onun dadısı Fontaine doktorunu çakırtıp kelip yaranı tandırdı. Arkadın Tony nemişkin mıltıqını toğır karğa alamığandı dep koydu. Şu çağda Tony'nin kançılık hijil bop ketkenlik esandı mı? Ak ufkıla kakaklap gülüşüp ketti. Apam rastılı tedbirlik ayalcı mı? Dedi Brent apıstın memnun bulup. Onun kığa işi da zadılı hatalık yok. Her kandak çağda seni xeqnin aldıdı yerge qartıp koymaydı. Toğır deysen, ama bugün öyge bağında bizni dadan bilen kızlarının aldıda ıza tatkızıp koyuşu mümkün. Dedi Stuart xemkin aldı. Mankara Brent, muşu iş bilen biz Avrupa'a baranmay kılışımız mümkün. Apam, eğer mektepten yeni qoğulunup ketedigan bolussan, Avrupa'a sayat kıp barman dep xiyal kılışma degen. Bağımsak neyim boptu? Meylemez mi? Şunak mı? Avrupa'nın neymisi ba? Şöncelik kıp ketkidek emdi. Kasem kılımen ki Avrupalıkla bizden Georgia'da yok neristin birisini mi götürüp çıkanmaydı? Ulanın atları bizden atladık yügürük emez. Kızlar

Uzix ajoyib donliqmish. Oshli Yevropani yaxshi ko'rdi. U tarafning gaplarini ko'p qiladi. Sen Wilkes ailesindekilerin kandak adamlaşkeligini bilemsen. Ula muzika, kitap, menzir digen nimelerini ölgidek yaxşı gördü. Apam, ula virginiyelik boğaş kışındak deydu. Virginiyelikle aşındak nesilegi bek mi amırakken? Ula aşındak amırak bulup ötüyü versin la boldi. Mana yaxşı at, yaxşı harak, kendigi çüşkidek çıraylık kız, çişigi tigip oynaydıgan set kızla boğusu boludu. Yavrupa'ya aşk haqla berip oyunu alsın. U yerge baranmaydıgan bulduk dep könlümüzni yerim qıt nime qılımız? Hazır biz Yavrupa'ya bağama bolaylı. U çağda uruş başlanıp qasqanda qılımız. Qaytıp kilemeydıgan gepte. Şuna men uruşqı kessem ketimen ki Yavrupa'ya bağmayman. Men mi şundaq? Qaçalı bolsa? Hey, Brint, men keşik tamaq yedigan yeğeni taptım. Sazlıktan ötüp, Abel Wender'nin yinigi berip, onunğa biz tötümüz qaytıp keldik. Her bir meşkı katnışımız deyli. Bu obdan meslet boldi. Brent hoşalıqı da tolap getdi. Onun dün armiya işçilikki xəbərlərini anlayımız. Her bir kimlerin qandaq rənglik rəxti tikmekçi bolu atqalıqını bilimiz. Fransiya əskərlərinin gidə kim tikidigan bolsa oxşığınımız şu. Qızıl xaltıqı oxşaş iştanı kiyidigan bolsam, özümünü kız balığa ayınlıp qalğandak sezmemdi mən. O iştan xotun xəxlə kiyidigan heliqidə qızıl iştallağı bək oxşaydı. Bəyzadilə, Wender əpəndinin uygu bağmaqçı bolu atamsilə? Soru deyicim. O yegi basanla çoxum yaxşı tamaq yiyənməyislə. Ulanın aş bizi ölüp getken. Ornığa texis etivağını yox. Tamaqni bir xotunğa ətküzü atqan oxşaydı. O yerdeki xizmətçilərinin deyişcə onun tamıqı eğizgı ağısızken. Vay ey, ulan nemişki yın aşbaz seti olmaydıgandı? O şermende ahtelik namıratlarının karitelliklerini seti ilişki küçü yetetti mu? Ulanın üydü köp olsa tötlü karitellik ba. Cem'nin gibi de aşkar mensitmeslik bar idi. Onun icdimai orni kapaletki ige. Onun üstüge yüz neçi kulu ba katı ayılda turvat kaşka, bir neçi kulu

U pastkash emas. Sen onu oqtelliklerinin içindeki pastkashlar bilen ten orungu koymakçı mı? Abılının kolu da pul yoklu yeri ba. U çoğun koruqnun emas, kiçik bir koruqnun hocayini. Sana okşaş zengilerinin uni buni deydiğine hakkın yok. Atlık batalyon 3 ayının aldıda Georgia ştati Koşmiş ştat terkibinden ayrılıp çıkan günü kurulgan bulup, şu günden başlap yeni askerler uruşunun buluşunu arzu kılıp kilif atattı. Bu teşkilatının hazırgıca resmi namı yok idi. Teşkilat namı ve askerler kimlerinin rengi doğrusu da her kimden her hıl oyları bar idi. Hiç kim özünün deginiden vazgeçmeydi. Namda birlik iki kagüce hemmeyle uni batalyon dep atap turuşadigan bolgan idi. Batalyonun ofisirlerini köpçülük saylap çıkarttı. Bütün naye boyca Meksika bilen Semnor uruşuğu katnaşkan bir neçe kire askerden başka hiç kimnin harbi cihette tecrübesi yok idi. Navada köpçülük yaktırmaydıgan hem işenmeydiğin aşı kıyırlardan birerini batalyonga ataman kılıp koysa, hem Adem'nin onu mensitmeski turgal ligepedi. Köpçelik Tarliton ailesindeki 4 akufkı bilen, Banda ailesindeki 3 akufkini yakış görettik. Epsuslanarlıgı, hiç kimnin onlarga bu işini tutkuzguz kelmeydi. Çünkü Tarliton'un üyedeki balılar Harak bilen oyunga amrak. Bandanın üydeki jigitlerinin bolsa açık yaman, mijazi iştikidi. Neticede Ashley Wilkes ataman bulup saylandı. O bütün naye boyunca atka en tayin çiver idi. Köpçelik onun batalyon içi de tertip orunu dağlaydı galıkı işin etdi. Hug Calvert'ni hem yakış görettik. Şuna o proçik bulup saylandı. Sazlıktaki oğucunun oğlu Abel Winder put proçiklikka kürstildi. Abel temkin tembel yigit dedi. Savaşsız ama ak gönül. Başka yigitlerden çoğurak idi. Ayallarını hürmet kılattı. Batalyonda yukarı hoşamet kılıdığan, tövenge tekebburluk kılıdığan işler pekatli yok idi. Ulanın dadıları bilen, boğularının köpü, dehkancılık bilen beyğan adamlar bolğaşka köz kiçik emes idi. Abel, batalyon boyunca en yakşı mergen bulup, 70-80 metrin yeride turup, tiyinin közüge tek güzel etdi. Dalı turmuşuğumu en tayin puhtu idi. Yamğurda ot yakalaydı, ov oğlayalaydı. Susuz yerde su tapalaydı. Kıskısı, batalyon boyunca kuludun en işkilediğin jigit dedi. Hem Adem yakış görgeşke, onu ofisterlikke götürdü. O, bu şerepki ciddi kardı. Kör anlamadı. Bunu özünün burcu de bildi. Ama koruk egilerinin bazı hanımları bilen, onların kulları onun tuğuluşu dilla esilzade emeslikidek bu paketini bulduğu çıkarıp etelmedi. Ulanın erleri bolsa, şunda kılaladı. Dəslapta, ula koruk egilerinin perzentlerinden əsker aldı. Ularının atları, kuralları, kiyimleri ve keynede yürüdüğün kulları bar idi. Ama Kilayton yeni ecilgan yer bolğaşka bu yerde puldar koruk egileri nayt az idi. Şuna küçlük bir kurallık teşkilat kuruş üçün dehqanlarning, o'rmondagi ovchilarning, tog'liqlarning, hatto kambag'al oq tanliklarning ichidanmi askar elib to'liqlash zarur edi. Keyingilarning farzandlarining bay qo'shnilarga o'xshash urush qo'zg'alsa shimollik alvastlarning adibini bergisi keladdi. Ammo puldan qiynaladdi. Dehqonlarning naiti oz bir qismining itibai edi. Ko'plari qichir bilan yer haydaydi. Ulanın kıçırı mı köp olmaydı. Köp olsa tüt tuyaklı bulatdı. Batalyon ulanı kubul kılgan tağdırdı mı, kıçırlanı itizlikte işlevatkan yerden tartıp kilişki bulmaydı da.

0: saqlap dügdüyüp oltırman. O çağda keçilik çarlıqıcılani meni tutup olmaydı degili bolmaydı. Çarlıqıcılanın qolugu tüşüp kelişki razıman ki açık kep durgan hanımnın qolugu tüşüp kelişini xalamayman. Akufka işkisinin onunğa hem açığı keldi hem kepige hayran kaldı. Bu cahil degenini kılıp çarlıqıcılığı özünü tutup berişti mi yanmaydı. O çağda apamğa tehimi gep tepilip bir neçe heptigeçi beşimizden oçak kılıp etdi. Bu bir nimelerinin rastlı baş ağırıqı tolı haq. Bazı kuldarlıq tüzümünü yok atmaqçı boğallarının geplerini toğırdakma hes kıp kalımın. Özümüz korkup baralmay vatkan yergi bunu evetip ne mi kılımız? Onun dün köre bunu bille elip keteyli. Ama bir nersi gidi qat kılısan. Navada vendirinin kullarının aldı da yoğancılık kılıp, biz degen gaz toxolanın göşini yeyimiz. Sile toşkan göş bilen yan yu yeydiken sile deydiğen bolsan, apamğı berip eytiştim başka. Seni uruşka özümüz bilen bille elip bağmayımız. Men aşu erzimes nimelagi yoğancılık kılımam mı? Yok, efendiler. Men mi azra kaydiyosunu bilmem. Betiriz kan kız silahını edepki ügetkendek, menim ügetkendekini unutup kalmağla. Lekin, o üç yılımız ne özünün degeni de kılamadı. Dedi Stuart. Emse yolumuz gaman aylay. O, astadaki ceren edini küçep bir devetken edi, at kaşadın sekrep ötüp, Gralt Oharanın zımınığı düştü. Arkadın, Brentmo etini sekretti. Cimnin bundaq yerlerden etini zadılı sekretküsü yok idi. İşki hocayın ötüp ketkendin kiyin amal yok onu sekredi. Üçü gugum koynuda derya tarafkı karap bir kıldı yürüp ketti. Bir çağda Brent inisigi karap vaqırdı. Mankara Stor, senince Scarlett bizni keşik tamakka tutup kalattı mı? Men çokum şunda kılat edip oylayman, dedi Stuart cevap verip. Seninçe? İkinci bab. Koşkizek Akufkola kaytıp manganda, Scarlett ulanın karısı yitkice keynide karap turup, andın hudde çüşekep uygunup ketken ademdek galdı guldun halette orunduğu berip oldurdi. Yüzü kitip, kandaktur bir yeri ağırvatkandak buluvatatdi. Baya o işkisige işçideki sırını belindirip koymaslık üçün uzakçı yalgan külüp oltırgaşka işki kozi ağırıp ketken idi. O arğın alda putlarını almap oltırdı. Jüriki hudu hazırla qepeden çıkıp ketidigandak ensiz galite selip kolları muzlap ketip atatdi. Bir bala kaza yüz beridigandak yüriki helidin yeli ağzığı tıkılattı. Çırayını azap hem tenirkaş kaplı olgan idi. Bu erki çoğun boğan. Degenini kılıp ögengen bir kızının çoğun bir kapılıqı duşke gelikinin işbadisi idi. Ashley Melania Hamilton bilen toy kılmakçı. Bunun ras iş buluşu mümkün emez. O koşkizekle çoğum hatalaşkan. Ula onunğa yeni çaqçaq qılıb atdı. Ashley onu yaxşı görməydi. Yaxşı görməydi. Heç kim onu yaxşı görməydi. Çaşqan oxşaş körümsiz Melaniyani yaxşı görüb qaladığan mı adam bolamdı? Scarlett mənsitməslik bilən Melaniyanın kiçik balığı oxşaydığan vecikkini bədənini daimla ciddi görünədigan adətkidək çırayını göz aldığı kəltdirdi. Ashley onu bir neçe aydın beri körmüge mi buluşu mümkün? Bultur 12 kauçik tarihi kentide ötküzülgen çoğun merikidin buyan, o Atlantağı köp bosa işki kettim bardi. Yak, Ashley Melaniyani söymeydi. Çünkü o özünün parizide herkes hatalaşmaydı. O Scarlett'ni suydu. Onun yaş gördüğün adımı Scarlett. Bunu o bilidi. Scarlett anısının kadem tevişini anlap, iştik putunu çüşürüp aldı. Çırayıdaki ciddilikini yoktup, ihtiyarirak oltırışkı tırıştı. Anısığa herkes çandırıp koyuşkı bolmaydı. Anısı O'Hara ailesinin əzalarını tenidin tartıp ruhigice özünün dəb biletti. Hatta ulanın sırını mu özünün sırğa aylandırıp alğan idi. Azraqla bir sırlıq işinin şəbisini sezgen aman, xuddi abşarkı iştek rahimsizlik bilen onu purap tapmay koymaydı. Scarlett ilgirki təcrübələr boyunca anısının təlifini dərru kondurmaydıgan bolsa, apsığı çıxıştırdığalıqını obdan biletti. O çağda apsığı həmmine deyiş, ya ki, yalğandın bir nimeləni toqış kerek. Anısı yandaki öydün çıxıp geldi. O tembel kelgen ayal bulup, közleri kiçik, lekin ötkür. Çıray kap qara, sepi özdün Afrikalık ayal edi. O bütün vücudunu O'Hara ailesi gibi beyğişlevetken bulup, elinin küşlük tayancı, üç kızının himatçısı idi. Bu ailedeki orni yukarı idi. Bazda hatta hocayının ornunu mu besip düşetti. O elin O'Hara'nın anısı Solange Robillard'ın üyde çoğun boğan idi. Solange Robillard tolumalla tapetlik, soğukkan, kanşarlık, Fransız ayal idi. Özünün balıları, ya ki çakırladın, kim ki nalayık iş kılsa onu aymay cazalaydı. Scarlett'nin negir anısı əsildä Elin'nin enik anısı bulup, Elin toy kılganda onun bilen billä bu yerge kelgen idi. O kimni yaxşı görse, şunu qattık baş qoratdı. Scarlett'ni yaxşı görgeşke, hem onundan pəxirlengeşke Scarlett'nin kaynıdılı jüretti. O bəgzadilə qaytıp kettim o. Ulanı nemişki keşlik tamakı tutuvamadınız. Mən porukki eytip, işki kişlik tamakını artıq tayarlatıp koygan. Siz qaydiyosun digenini unutup kaldınız mı? Ula uruş doğurluqla gəp kılıp cenimgi təkdi. Ula bilen keşlik tamakta billi buluşki taqtım yok. Dadam bilen bir yedi bolsa, Lincoln əpəndinin gipini toliqib, beşimni aylandırıp etidu. Siz ədəbsizlikdə çakarladın qilishmay vatsiz. Yelimiz sizge, apınız işkimiz sözləp durğunimiz. Nemişki möğrenizgi yağlıq selip almaysız. Hazırlı soğuk tüşüdü. Sizge keşti soğuk buludu. Yelin yürsünüz zukan bop kalısız dəb, nəçikitim eddim. Çapsan öyge kırıp getin, Scarlett xinim. Scarlett qastan qoşumusunu türüp, başqa yaqı qarıv aldı. Yaq, müşerde olturup, künnün olturuşunu körmən. Nemi degen çıraylıq? Yağlıqımını açıqıp bəgin. Rəncimisən, müşerde oltursam, dadam qaytıp kəgende, andın öyge kırıp getimən. Avazınızdın zukamdap qalğanda qılısız. Hə, yaqay, dedi Scarlett səl bezar boğanda qılıp. Çapsaraq yağlıqımını açıqıp bəgin ço. Ana öyge kırıp getdi. Bir çağda onun çakar Loşani tolğan avazı anlandı. Loşa, Scarlett xinimnin qilin yağlıqını çörüp etkin. Arqadala onun avazı teximi kötürülüp getdi. Daim muşundaq, hiç işki kargı kəmmeydu. Yeni özüm çıxdıqan boldum. Scarlett pelempeynin gıcırlıqan avazını anlap, asta orundan qopdi. Mumay çıxdıqan bolsa, qaydı yosunu bilmeysen, dəb, yeni bir moncu vatıldaydı. Scarlett'nin hazırkı keypiyatı da ondaq vatıldaşlani pəqatlı anlıqısı yok. O, nəgi barsa azabını yengilletip, azraq aram elip kalıdığalıqını oylav etip, bir dili calınıp kaldı. Onun da azraq bosumu ümit payda boğan idi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa izlə.

0: Тадыси бүгүн түштүн бурун Велкс айылысынын коркуга Ходжидари Поркнын семиз хотуну Тилсейни сетип алгылы келген эди. Тилсей у коркунун аял кулдарынын беши һәм тугут анысы эди. Уланын той кылгыныга 6 ай болган эди. Шунундан бери Порк хожайынның бешини агыртып, хотынını сетип алып әкелип беришни өтүнүп сорап келип атты. Гралт Охара унуңгы юз келе алмай, ахыр Тилсейни сетип алыш үчүн у жерге мәслетке кеткен эди. Скарлетт дадысыны бу коркунучтук хабарның рас ялганлыгыны чокум билиду деп ойлайтты. Бүгүн түштөн кийин у бу хабарны аңламаган тагдырды му, бәзи аламатларга карап, Вилкс айлысыда бирер хошаллык ишинин барлыгыны сезген болушу мүмкүн. Дадамны кешик тамактан илгири бир өзүм учурасам, у акуфкаланын маңа адепсизлик билен чакчак кылганлыгыны билишиму мүмкүн деп ойлоду. Гералтның келедіған вақтымы болып қалған еді. Әгер оны ялғыз ұшыратымен дейдіген, чоң елгі чықыдыған иғызғы беріп сақлаш керек. Шының білән, о аста пәлімпәйдің түшті. Момайны дерездің қараватқан болмысын ене дәб, кәйнігі қайрылып қарап қойды. Оның ақ яғлық чегіп алған қап-қары көзіні о ерді байқымығандың кейін, көңлікінің еткіні көтіріп, Yüreklik halda Harvey yolu bilen aldığı karap şükürdi. Harvey yolunun işki kasnıkıdaki koyuk arçı derekleri bir-birge girelişip, önkürdek uzun bir koridor hasıl kılgan idi. Scarlett bu gunga koridor işige kirgendin kiyin andın özün hatır cemsezdi. Çünkü öydikiler emde onu körelmeydi. Meydisini bekrek tenuvat keşkimu, жүгіргенді қатты қасырап кетәтті. Азыр жүгірмісі му тез-тез меніп чоң елгі чықып алды. Чоң елның әгілдіған ердегі бүккеді бір дәрәқлінің ішігі кіріп алғандыла, андын қадымыны тоқтатты. Әмді оны өйдегіләнің еш қайсы көрәлмәйтті. Оның юзі қызырып кеткен, асыр іші тихиче бесілмаған еді. О, бір көтекті олтырып, дадысыны сақлады. Башқы чағларда дадысы бұ кәмгеч кеп болатты. Бүгін кечкіп қағынымы болды. Дадысы кәлгіче азырақ демін елі валыды. Юзедегі қызылық мұ яныды. Дадысы мұ күман қылмайды. О, дадысының етіні адам қоққыдық дәрежеді чаптырып етіп келешіні төт көз білен сақлап олтыратты. Вақыт минут секундлап өтмекті. Lekin dadısının qarısımı görünməydi. O hə deyib çoğ yolğu boyundab qarab dadısının qarısını izləyirdi. Görünməyən seri könlüdəki azab şünç küçə yetdi. Ah, o mümkün emas. Oylaydı o. O nimişki kəmməydi qandı. Onun gözləri ətdigəndə yaqqan yağmur iqtib kəlgən qızıl tuproqda qızırıb getgən çoğ yoldan bir dəmin yeri bolmadı. Köngül gözləri bolsa, bu yoldun mu halqıp ütüb, İdirlanın, Filint dəryasının o tərpədəki Velks qorqını kezişki başıldı. Ashley ən şu yerdə turatdı. Bu yolun əhmiyyəti şunundu idi ki, bu yol Greek saraylarına oxşaydıqan yumulaq axtörüklük həyvət öyləyi tutuşatdı. Ashley şu yerdə turatdı. Ah, Ashley, Ashley. O iç-içidən nida qıldı. Jürik qatdıq mujib ketib atatdı. Qoşkizak Akufkula Ashley'nin toy qılmaqçı bolğanlığını onun etqan minuttan başlap, onun yürekini eğir qayğı və əndişi çırmıb alğan idi. Hazır o xil ruhi halat bir çat qılıb, onun ornını 2 jıldan beri onu tiniş qoymayıwatqan paraq azabi igilidi. Bəzi işləmi qızdıq. O, boyuqı yetkəndin kiyin, nemi üçün Ashley'nin kişinin məhliyə qılıdığan tərəplərini pəqətli iz qılalmıdı. Balı vaqtlarda Ashley bilən köp bilib olatdı. Amma onu bir qitimi oylab qoymağan idi. 2 yılının aldıda Ashley Avrupa'daki 3 yıllık sayahatını tügütüp kaytıp gelip ulanın uygu körüşkeli kelgende o andın onu yakış görüp kaldı. Bu iş aşındak adili yüz verdi. Şu günü o piş hayvanda oltırattı. Ashley jıraktın atlık göründü. Uçsa da külran çapan, könlükünün yaksı da kepeynek galastuk. Onun üstedeki kiyimle hazırgıca Scarlett'nin ise de inik bar. Şu çağda Ashley atının üstüdüla beşidin şilapsini ilip onun salam bergen. Andın attın çüşken. Atının çolvarını birini balığı berip, Scarlett'ı çikilip karğan. O köküş közle yoğan içilgan bulup, onun da şok külkü oynap durattı. Altındak seyrik çaşları aptaptı tavlanıp, huddi beşiğa altın taş keyvalganda körünüpti. Kiyin o Scarlett'ı karap, ''Siz çopçonlu kız bop ketipsiz Scarlett'' dedi. Andın pelenpey bilen peş hayvanı çıkıp, onun kolu söydi. Onun avazının yeğimliklik çöteği. Scarlett şu çağda onun avazını anlap, özünü basalmay kalgalıqını mängü untıp ketelmeydi. Ömride bundak salmak, zil ve muzikoğu oxşaydıgan yeğimlik avazını o bir qetimi anlap baxmağan. Şu kısqa aralıqta o özge aşili bolmısı bolmaydıgalıqını hes kılıp kaldı. Bu, yaydıganğı tamak, minidıganğı at, uxlaydıganğı karvat bolmısı bolmaydıgandak nahaydı addi. Sebebini eğit kılı bolmaydıgan sırlık bir iş edi. 2 yıldın beri Ashley onu elip hemmi yerini aylandırıp çıxdı. Tansılağı elip bardı. Baravetlerge, hatta uçuk sotlanı anlap bekiş üçün sot buluvatkan yerlagimi başlap bardı. O, koşkizek akufkulağı oxşaş, kündü digidek kelip almısı mu, Fontain ailesedeki yaş yigitlagi oxşaş, közgü kırıp almısı mu, her heptede bir qitim onu yoxlap keletdi. Hergiz üzüldürüp koymaydı. Bırak, o, onun muhabbet ızar kılıp baxmadı. Közlerdi mu, Scarlett başka jigitlanın közlerdi daim körüp turduğun, özgü tonuş, kızgın şipadını mı körmedi? Şundaktı mu, Scarlett onu özünü yaş körüdü dəp beletdi. Bu noktada o hergiz hatalaşmaydı. Bəzde tuyğu idraktın işençilik. Şu sebepti mu, təcrübelerden hasıl bolğan tonşi onunğa onun özünü yaş körüdüğalıqını bildirip duraddı. Bəzde o onu hayran kaldırıp bəzi xuluqlanı kılatdı. Bundaq çağda Ashley Kunga yakın natunuş emez, belki kızgın, otluq nəziri bilen onunı tikilip, onu onaysız haletge çüşürüp koyatdı. Şununla karab o, o meni yaxşı gördü dəp biletdi. Lekin o nemişçün könlədikini onunı oçıq etmaydıqandı, bunu Scarlett zadalı çüşenmeydi. Bunundan başqa mı, onun onu çüşenmeydiğan tərəpleri xeyli bar idi. O adatta onunla köprak tekeldop bilen muamili kıladdi. Bir durup soğuk, bir durup natunuş işbadadı boladdi. Onun nemi oylaydıqalıqını hiç kim bilmeydi. Scarlett kekimi bilmeydi. Bu etraptaki adamla nemi oylısı şunu dəvir etdi. Şunlaşkımı Ashley'nin hədidin ziyade ehtiyatçılıqı Adamın közge zadılı sığmaydı. O yana bu yerinin türlük faaliyetlerde. Meselen, o oğlaş, kımar oynaş, tansı oynaş, siyasidin sözleş cihetlerde başka yaşlağı oxşaş usta. Şulanın işi de at minişke hemmedin çiveriydi. Onun başkaladın parıqlandıgan yeri bu şat xoran faaliyetlerini kişilik hayatının məqsidi emez dəb qaraydı. Ən yaxşı gördüğünü kitab, muzika, həm şiir yazışıydı. Ah, o nimancı çıraylıq jigitdi. Lekin u pekme ehtiyatchan odamga yepishib turmaydi. Scarlett yaxshi ko'rmaydigan Yevropa, kitob, musiqa, she'r degandek bir nimalar to'g'riliq gap qiladigan bo'lsa, odamning o'shligini keltirib qin-qinig'i patmay ketadi. Shundoq turib, yana nimishqa odamning uning shunchalik havis keladigandu? Peshayvonda o'ltirib, uning bilan kech-kechilab she'rin suhbatlarda bo'lib, ondan kirib uxlaganlarda Scarlettning uyan buyan o'rilib zodili uyqusi kelmaydi. Oxirida o'ziga tasalli berib, kelar qitimda u cho'qqi muhabbatini izhor qiladi degan tasavvuri bilan uxlab qoladi. Ammo kelar qitimda kelgandimi, u to'g'riliq bir eg'iz gap qilmay, uni noumid qoldirib ketadi. Ketgandimi, Scarlettning ulg'ayotgan ishq o'tini texmi ulg'aytib qo'yib ketadi. Scarlett uni suyadi, lekin uni tushunmaydi. Scarlett shunchalik tuz, shunchalik soddiki, ba'ayni tara osmonida uzib yurgan shamol, tarani aylanib oqadigan daryoning o'zi edi. Qayrib maqchib ketguncha birar murakkab ishning tagiga yetalishi notayin. U ha degandila intayin bir murakkab odamga duch kelgan edi. Ashli shu xil xarakterdagi odam bo'lg'ashqa, ikkisi bir yerda bo'lsa-la, qilchi real mazmuni yo'q quruq xiyollar olami ichida uzib yuratdi. Ashli Georgiyadan ko'p go'zal bo'lgan ishki dunyosiga maftun bo'lib, uningdan zodili qaytib chiqisi kelmaydi. Odamlarga qizg'inmi emas, sug'uqmi emas muomala qiladi. Turmushqa parvosiz qaraydi. Bir ishladin g'am tortibmi ketmaydi. Kainatqa va kainatki o'zining o'rnining muvofiq yoki emasligiga mu parvosiz edi. Ba'zida mo'risni qisib qo'yib, muziksiga, kitobiga yoki o'zining eng yaxshi dunyosi ichiga kirib ketadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Scarlett onun qalbining özünün qalbiga şunchilik yat turup yana nemişqa özünü şunchilik maptun qiladiganligini tushanmaydi. Onun ani şu siri aşkuchumu, qulupimi yoq işikke oxşaş onu qızıq turatdi. Onun vücudidagi tigige yetiş mümkin bolmagan aşı nersiler Scarletta onun qarata tihimi yalqulluq muhabbet qozğaydi. Ashley'nin muhabbette özünü tutup elişi, Scarlett'nin onun erişiş istikini tekimi bətter olğaydı vətgən edi. Scarlett onun aman bir günü özgü muhabbet ızar kılıdğalıqıdın kumallanmaydı. Çünki o tolımı yaş ve tolımı erk kız bolğaşqa, yeniliş digenin nemilikini mutlaq tüşenmaydı. Mana emdi bu korkunuşlu xəbər beşi üstüdə çaxmaq çaqqandak onun vücudunu lərzigə silivətdi. Ashley Melaniya bilan toy qılmaqçı. Bunun rast iş bolışı mümkin emas. Ötken haftanın bir günü keşqurun ula Ferherdin atlıq kilivatqanda Ashley onunğa. Skar, sizgə deydigan muyim bir gepim bar idi. Qandaq deyişimni bilmay turuvatman. Degen edi. O çağda Scarlett ıza tartkan bolup, beşine tövən silav alğan. Amma kütken minutlarım əmdi kəldi edip, iç-içiden hoşal bolup, yürükü oynap ketken edi. Arkadılla o yana, "Lekin hazır bolmaydı. Öyge az kaldıq, vaqt yok. Scar, mən nemi degen jürəsiz, ə?" dedi de, itini qattıq devitip, Scarlett'ni apırıp koyuş üçün tara korkuğa karap çepip ketti. Scarlett kötekte oldurup özünü hoşal kılgan aşı bir neçe eğiz gepni əsləv etip, uştum tut o geplənin başka bir mənisini, korkunuşluq mənisini oylap kaldı. Belkim o özünün başka birisi bilen toy kılmakçı bolu vatkallıqını Scarlett'ki demekçi boğandı. Ah, dadısı çapsarak kelsi bolatdi. Onun bu murakkab işqa zadılı çıdıgıçilike kalmadı. Kuyaş olturup, upuqtiki kızıl şapaqnın ornini gugum karanğılıqı egiləşke başıldı. Köküş asmanğımı uzakı kalmay kar perde tartılatdi. Dalının cimcitliği teximi küçüyüp, Scarlett'nin etrapıgı yeyilişke başıldı. Yeraqtiki öylər qırımsan körünüşke. Kündüzdə qip qızıl qandak köründüğən qızıl topuluq yolmu asta-asta qarışqı qarab yüzləndi. Kəşnan qırımsan qaranğılıqı içdə dəryanın işki qasınıqıdiki igiz dərəxlə asta özlərgə qarab pərdi tartıb, xuddi dərya suyunu tosmaqçı bolğan qarı dividək qadiyib turşatdi. Deryanın karşısındaki döngünün üstündeki Wilkes ailesinin ögüzlerdeki abbaq turxullamı, etrafıdaki koyuq arcılanın içi de asta-asta gayıp buluşku başıldı. Pitip ketken kuyaş, bahar ve huşbuy ot giyalanın şu turqıda Scarlett üçün hiç kandak ehmiyeti yok idi. Ulanın güzellikedin zoğunuşku mu hepsilisi yok. Xuddi su bilen avadın bəhirlini vatqandak, ulanın güzellikigi pervasız idi. Adetim o ayallanın çırayı, ad, yipek giyimler ve şularğı oxşaydıgan nərsilerden başqa hiç qandaq nərsinin güzellikigə dikkat qıp ketmeydi. Jilan bağırı çoğun yolda tihice Geraltının qarısı körünmeydi. Eğer yeni saxlaydıgan bolsa, ansi onu izdep bu yerge kelişi mümkün. O şu xiyal bilen bargan seyri karanğılıq işçede qeylavatkan çoğun yolga karab etip, tuyuqsız jiraq bir yerden atının tuyaq avazını anılgandak boldi. Uzaq ötmey, öyge karab çipip kelavatkan Geralt köründi. Jiraqtın o xudu zor bir atkı minim algan kiçik bir balığı oxşaş körünetdi. Uzun ak çaşları şamalda yelpünüp turatdi. Scarlett aldırap turvasımı çeksiz iftiharlıq bilen dadısıgı zoğlanıp karap kaldı. Dadısı atminişki mahir çiver çevendaz edi.
Bilmedim. Dadam nimişka azra qaraq içivasılı itini qaşa atıltıdığandı. Öyle de Scarlett. Bultur dəl müşiyyədi qaşadın atlayman dəb tizni zəxmləndir vağan. O, bu savaqını yadı da tutamdı deysiz. Apamğı işkinci onda qımaslıqı vədi bərgən texi. Scarlett dadısın qoxmaydı. Ac sınırlığı qarğanda dadısını özgü teximi yıqın tutatdı. Dadısı qaşadın səkrəşini xotunadın yoşuratdı və bu qılıqıdın balalarca xoşal bolatdı. Bu, Scarlett'nin yaman iş qılıp qoyup, o işini neger anıstın yoşurğunu bilen oxşaş edi. Scarlett orundan turup dadısı tərəpki qaradı. Geralt'nın eti qaşanın yenigi kəlgəndə qaşadın xuddi quşqaşdak intan yengil uçup ötdi. Üstüde oturgan igisi hoşallıktan kamçısını oynatıp toğlap getti. Onun uzun akçaşları şamalda yelpünüp duratdı. Geralt, dərəklənin arasında durgan kızını körmey, itinin yüginini tartıp, boynuğa bu şapılaqlap koydu. Bu etrapta sana yetidigan at yok canavar. Bütün iştat boyucu mu hem? Onun Amerika'yı kelginige 39 yıl boğan bosu mu, İrlandiya tələpüzü yenili eğir edi. Andın o çaşlarını kolu bilen tarab, pürlüşüp ketken könlükini tüzəşdirip koydu. Kəynigi ötüp kalgan galas tükini aldığı karatdi. Scarlett, dadısının özünü bundak tüzəşdirip ketişlerinin anısı bilen esil zadilərgi xas qiyabat bilen körüşüş, bargan yeridin etiği minib, xatırcam qaytip kəlgərligini körüstüş üçün şikayligini bilətdi. Әмді оныңғы пұрсәт кәлген еді. Оның білән паранласа, мәқістінің ашқарылынып келешедің қоқмысымы болады дейді.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka sarıhlı programlar da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.